Ben Dadaşoğlu'yam. Yüreği dağlayam. Hep başı karlayam. Dağlara yazdım adını. Dalar gider hep gözlerim. Yollara yazdım adını. Erzurum bembeyaz şehir. Karlara yazdım adını.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Aşık Haydar Bektaş'tan alınan bir Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Aman dünya ne dar imiş. Ali Demirhan sizlerle.

Seher Yeli Osman Özdenkçi'den alınan Durnam Gelir Kona Kalka Eskişehir türküsüyle devam ediyor. Nursaç Doğan Işık sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Raci Alkır'dan alınan Erzurum Kilidi Mülk-i İslam'ın Erzurum Türküsünü Nurullah Akçayır'dan dinliyoruz.

Süleyman Karabağ'dan Mehmet Özbey'in derlediği Senden Ayrı Bu Dünyanın Neylerem Kars türküsünü Aysun Gültekin'in yorumundan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Seher Yeli programımız Sivas Türküsü ile devam ediyor. Yârimin kaşları kalem. Mehmet Torun'dan alınan bu türküyü Ahmet Turan Şan seslendiriyor.

Zara'nın yorumundan bir türkü var şimdi. Bir tipiye yakalandım yaz günü. Vah bana, bana, bana. Nasıl iştir anlamadım ne bilem. Vah benim başıma, hey kar yağdı saçıma.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Elma attım denize. Rüstem Avcı sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. İran'la nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı, saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti, yapılandırma müjdesi de verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi, sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il, 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı, tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karanis savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere bugüne ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzur evleri ve bakım merkezlerinin işleyişinde düzenlemeye gitti. Yeni yönetmelikle birlikte yaşlılar için risk sınıfları oluşturulurken hizmet kalitesini artıracak yaşlı temsilcisi dönemi başlıyor. İran'ın başkenti Tahran'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal, 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Ziraat

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Tümosan Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklama anlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi Gençler Birliği Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Tam 99 yıl olmuş. 6 Mayıs 1927'den bugüne 99 yıl geçmiş. Ülkemizde radyo yayıncılığının başladığı tarihi gün 6 Mayıs 1927. İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'den Eşref Şefik'in "Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu" anonsuyla başlayan bu yayın, TRT radyoları ve Türkiye'nin köklü yayıncılık tarihinin temelini oluşturuyor. 2026 yani bugün itibariyle 99. yaşını kutluyor TRT radyoları ve yurdun sesi olmaya devam ediyor. Efendim hoş geldiniz bugün. Yayıncılığımızın 99. yaşını siz kıymetli dinleyenlerimizle birlikte kutluyoruz. 6 Mayıs 2026 günlerden çarşamba, yeni günün sabahında TRT Türkü'den, TRT Türkü'de sabah programından sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beraberliğimize "Bizim Eller Ne Güzel Eller" türküsüyle başlıyoruz. Günün anlam ve önemine dair bir güzel ezgiyle başlamak istedik. Programımızı sizler için bugün Ahmet Şen Ses hazırladı. Burhan Cengiz sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bir kez daha 99. yılımız kutlu olsun. Hoş geldiniz.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Erzincan Tercan'dan, Aşık Davut Sulari'den, Ali Ekber Çiçek'in derlemiş olduğu bu türküyü sizler için Gülcan Kaya, İstanbul Radyosu sanatçıları eşliğinde seslendirdi. Şepke'nin Kavakları. Saatler 7.17'yi gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Bugün 6 Mayıs 2026, günlerden çarşamba. Türkiye'de radyo yayıncılığının başladığı günün 99. yıl dönümünü siz kıymetli dinleyenlerimizle birlikte kutluyoruz. Bu sabah da birlikteyiz. İstanbul'dan canlı yayınımız sürüyor. Şimdi Şahin Gültekin'in sesinden TRT Türkü'de sabahta bir Rumeli türküsü. Yöre ekibinden TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü derlemiş. Maya Dağ'dan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar, yarimin yüreği sızlar.

Sanatçımız Gülşen Altun seslendirdi. Zalifim dedi, asker oldun vatana, gidiyorsun mu kıtana? Ankara Çubuk, Karaköy'ün Burhan Gökalp'in türküsünde. Efendim saatler 7.24'ü gösteriyor. İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasın. Şöyle bir Karadeniz rüzgarı essin dedik. Eser bahar rüzgarı, erir dağların karı. Vermiyorlar adama, gönlün sevdiği yâri diyecek. İbrahim Can, Trabzon Beşikdüzü'nün türküsünde kendi derlemesi. Yunuslar dizi aşar Karadeniz'i, yalvarıyorum Mevlam'a da ayırma ikimizi.

0: Sanatçımız Mücella Atay'ı Edirne Keşan'ın türküsünde dinledik. Kızılcıklar oldu mu?
1: Yol durumu.
0: Efendim saatler 7.31'i gösteriyor. Karayollarındaki son durumu aktaralım. Yol raporunu aktaracağız ama öncelikle şunu söyleyelim. İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı ilçelerde bu sabah ilk ışıklardan itibaren sis görüldü. Biz de yayına gelirken oldukça yoğun bir sis vardı. Sisin etkili olduğu noktalarda kontrollü bir seyir vardı araçların ve kentteki bazı yüksek katlı binaların görünürlüğü de sisten dolayı azalırken Boğaz hattındaki tarihi yapılarda sis içindeydi. Ama genel olarak yurtta durum nasıl? Karayollarında son durumu aktaralım şimdi. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları var. Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yaprakçık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı ulaşım servis yolundan kontrollü olarak veriliyor. İliç Kemaliye Arapgir yolunun 45 ile 47. kilometreleri arasında 5 Mayıs 2026 tarihinden itibaren tünel bağlantı yolları Kemaliye Kozlupınar Viyadüğü arasında tünel ikinci işler yapılması çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niksar Reşadiye yolunun 12 ile 15. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye yönü ulaşıma kapalı trafik Niksar yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize il sınırı İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde bulunan Çayeli Tüneli'nin bölünmüş yolun Çayeli-Rize yönündeki tüpünde yapılacak olan elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 6 Mayıs 2026 günü sabah 8 ile akşam 17 saatleri arasında tünel trafiğe kapatılacak ve ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacak. Güvenli yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.
0: Efendim bir Tekirdağ türküsüyle programımıza devam edelim. Bir kez daha iyi yolculuklar, yolda olan bütün dinleyenlerimize kazasız belasız hayırlı yolculuklar diyelim. Ve sanatçımız Sabriye Sayın'a kulak verelim. İnce giyerim ince, pembe yakışır gence.

Sanatçımız Hüsamettin Subaşı'nı Bir Van Türküsü'nde dinledik. Faik Erener'den TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu türküydü Yeni Hamamın Üstüyem. Efendim saatler 7.41'i gösteriyor. Az önce yol raporunu aktardık. Saat 8'de de hava tahmin raporunu okuyacağız. Bilgileri paylaşacağız. Zaman yavaş yavaş ılık günlere, baharın günlerine doğru ilerliyor. Soğuklar geride kalıyor. Bakalım bugün hava nasıl olacak? Detayları paylaşacağız 8'de. Ve hemen sonrasında istekler saatidir deyip sosyal medyadan ulaşan siz kıymetli dinleyenlerimizin mesajlarını okumaya başlayacağız. Türkülerimize armağan etmek istiyoruz. Bugün 6 Mayıs Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yıl dönümü, mutlaka sizin de söyleyecekleriniz var. Siz kıymetli dinleyenlerimizle birlikte kutlayalım diyoruz. Bugünü bu programımızla da bütün TRT radyolarında gün boyunca olacağı gibi. Şimdi bir Neşet Ertaş türküsü, Neşet Usta'nın kendi sesinden Al Yanak Allanıyor.

Malatya'mızın türküsünde dinledik Sibel Güzel'i, Pınar'a gel ki görem. Efendim zaman yaklaşıyor saat 8'e, 8 sonrası istekler saati. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar. Lütfen devam ediniz. Her zaman olduğu gibi son 2 saatte türkülerimiz sizlere ve sevdiklerinize armağan olacak. Şimdi bir Ankara türküsü geldi. Necmettin Palacı'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü Mehmet Demirtaş söylüyor. Oğlan kolunu sallama, kafile boş yere yalvarma, bey babam beni sana vermiyor, nafile benim için ağlama.

0: Sanatçımız Bedia Akar Türk'ü Rize'nin sevilen türküsünde dinledik. Suda pişmiş mısırı.
1: Hava durumu.
0: Sabahın erken saatlerinde İstanbul'da sisli bir hava vardı ama merak ediyoruz yurtta durum neydi ve önümüzdeki saatlere dair nasıl olacak tahmin raporuna göre hava detaylı bilgileri paylaşalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis görülüyor. Hava sıcaklığı şöyle, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artıyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları şöyle, Çanakkale 22, İstanbul 18, Kırklareli 25, Sakarya 20. Afyonkarahisar 15, Denizli 20, İzmir 23, Muğla 21, Adana 21, Antalya 22, Burdur 18, Hatay 21, Ankara, Eskişehir 14, Konya 15, Nevşehir 13, Bolu 15,

Efendim Arzu Aydın'dan dinledik, Adana Köprübaşı dedik, Halil Atılgan'ın derlediği Selahattin Sarıkaya'dan alınan türküyü sizler için okudu Adana Köprübaşı'yla. İkinci saatimizde istekler zamanında da bir başlangıç yaptık efendim. Saatler 8.05'i gösteriyor. Bugün 6 Mayıs 2026 günlerden çarşamba. Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yılını siz kıymetli dinleyenlerimizle birlikte kutluyoruz. Sosyal medyadan ulaşan pek çok dinleyicimiz var. Bu arada 99. yılımıza dair siz dinleyenlerimizden de kutlama mesajları var. Hepsini sıraya alacağız ve süremiz yettiğince dillendirmeye çalışacağız. Murat Odabaşı'nın satırlarıyla başlayalım. Ne güzel ifade etmiş, yazmışsınız. Dünden bugüne sesin yolculuğu, her daim yanı başımızda olan eskimeyen bir dost radyo. Bundan tam 99 yıl önce 6 Mayıs 1927'de Alo Alo Muhterem Sami'nin anonsuyla girdi hayatımıza. Etrafında toplandığımız haber ve eğlence kaynağımız oldu radyo. Seslerin büyüsüyle milyonlarca insanı aynı anda aynı hayalin içine sığdırdı. Hayal gücümüzün en büyük sahnesi, yalnızlığımızın en samimi ortağı oldu. Günden güne artan dinleyici kitlesiyle büyüdü, dalga dalga yaydığı sesle uzakları yakın etti. Günümüzde podcastlere ve internet yolculuğuna evrilse de o canlı yayın ruhunu hiç kaybetmedi. Ülkemizin göz bebeği konumunda olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, bünyesinde birbirinden farklı radyo kanalları ve yayınladığı programlarla bu alanda amiral gemisi görevini üstlenmekte. Bahse konu olan o programlardan biri de dinleyicisiyle büyüyüp bir bütün olan, öne çıkan, fark yaratan ve 7'den 70'e herkeste şayanı takdir olan TRT Türkü'de Sabah. Bu özel günde bu özel ekibe en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Böylesi güzel ve özel programları biz

dinleyenlerle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize, sesinize sağlık. Biz teşekkür ediyoruz efendim Murat Odabaşı'na ve siz yurt içi, yurt dışı da olan birbirinden kıymetli dinleyenlerimize paylaştıklarınız için de sağ olun, var olun, gönlünüze sağlık Murat Bey. Efendim pek çok dinleyicimiz var dedik, istekleri okumayı sürdüreceğiz. Şimdi sanatçımız Bülent Aslan yorumuyla o sevilen türkü gelsin, hep birlikte de eşlik edelim. Orta Anadolu'nun yöre ekibinden TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği türküsüne, penceresi cam cama, selam söylen amcama, amcam kızını vermezse turşu da kursun fincana, muallim diyelim.

Diyarbakır'ın Selahattin Mazlumoğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküsünü Ali İbicek seslendirdi. Makaram Sarı Bağlar. Saatler 8.13'ü gösteriyor İstanbul'dan yayınımız. TRT Türkü'de sabah programı 6 Mayıs 2026. Çarşamba günü sabahında devam ediyor. Efendim Şaban Dişli diyor ki TRT Türkü'de sabahın değerli çalışanlarına dünden bugüne... Bu yola yüreklerini koyan bütün sanatçılara, sunucularına, işin mutfağında olan herkese selam olsun. Emekleriniz bizim için çok kıymetli. Ne kadar teşekkür etsek azdır demişler, kutlu olsun diyorlar. 99. yıl dönümümüz. Çok teşekkür ediyoruz ve sıradaki türkülerimizi armağan ediyoruz. Özgür Aldemir Mersin'den, Serap Çöykuşu, Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden Yusuf Karakök, Muğla Yatağı'ndan Cengiz Tilkioğlu, eşi ve çocukları adına sıradaki türkülerimize ortak oluyorlar. Efendim bir başka dinleyicimiz Abbus Bakır, günaydın. Siz değerli TRT Türkü'de sabah ekibine mutluluklar diliyorum. Biz de ortak oluyoruz sıradaki ezgilere diyor Makbule Kaya ile devam edelim. Bir Denizli türküsünü seslendiriyor. Elindeki mendili.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikim. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Üdari'den Mehmet Özbey'in derlediği türküydü. Saatler 8.22'yi gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Azerbaycan'dan bir güzel türkü daha gelecek. Ama önce kutlama mesajlarını okuyalım. 99. yılımız 6 Mayıs günümüz kutlu olsun diyor Okyar Demiray. Elazığ'dan dinleyicimiz daha nice nice uzun yıllara çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Meryem Dingil İskenderun'dan TRT ekibine, dinleyicilerine 99. yılımız kutlu olsun demek istiyorum. İyi ki varsınız. En yakın dostumuz, can dostumuz, TRT'miz diye yazmışlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Suna Koçak Berlin'den yazıyor. O da 99. yayın hayatınızı kutluyor.

kutluyorum. Kutlu olsun diyor bütün TRT çalışanlarına. Hemen dönelim Facebook'a. Ali Yöntem'in mesajını görüyoruz. Selam olsun diyor TRT Türkü'de sabah ekibine. Bir de türkü isteğinde bulunmuş dinleyicimiz Şalvarlı Gelin türküsünü uygun bir zamanda çalarsanız mutlu oluruz. Ahmet Özçelik, Ali Gündoğdu, Halil Ergin için rica ediyorum. İskender Yıldız Koç Giri, Kahramanmaraş'ın güzel ilçesi Göksun'dan günaydın, selamlar diye seslenmiş. Namık Uras Nidebor'dan bizlerle birlikte sıradaki türküyü istiyor. Bir başka dinleyicimiz Veli Özdemir de günaydın mesajıyla Adıyaman'dan programımıza katılıyor. Şimdi Selma Geçer sizler için okuyacak Arama Beni.

0: kaymaklı mısın vay vay.
1: İstanbul'umuzun türküsüyle Özgür Eren sizlere seslendi. Entarisi Ala Benziyor. 8.29 oldu saat. 1,5 saati geride kalıyor programımızın. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. TRT Türkü'de sabahta. Efendim şöyle bir Instagram'a da bakmak istedik. Pek çok ileti orada da birikmiş. Kutlama mesajları da var. Antalya Kemer'den sevgili Şengül Ekinci diyor ki tüm TRT Türkü dinleyicileri, bütün TRT radyoları 99. yılımız kutlu olsun. Nice güzel yıllar diliyoruz. Yayınlarınız hep devam etsin. TRT hep var olsun. Bizleri Kerkük'ten Trakya'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Anadolu'ya bu muhteşem coğrafyanın muhteşem türküleriyle buluştursun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hepimiz için sevgili Şengül Ekinci. 99. yılımız kutlu olsun. Efendim Hafize Hanım diyor ki günaydın, şükür kavuşturana. Bu güzel türkülerimizi bizlerle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Herkesin ellerine, emeklerine sağlık. Serkan Alkan Koyulhisar'dan Sivas'a seyahat halindeyiz diyor. Yolda olan herkese armağanımız olsun. Yanımda Selahattin Patacı ile birlikte yolculuk halindeyiz diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan bizlerin takipçisi. Kayseri'den İsmet Bey, Şükrü Tahran hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diyor. Konya Bozkır Karaca Ardıç mahallesinden ve Adana'dan kıymetli dinleyenlerimiz Selahattin ve Yıldız Erzi çifti. Sizler için de gelsin türkülerimiz. Ali Demirhan bir Ankara türküsüyle, Rıfat Balaban'ın türküsüyle bizlerle. Evlerinin önü tahta daraba.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Sanatçımız Tülay Ağagil'i bir Kırşehir türküsünde dinledik. Hava Can Atan'dan Erdem Çalışkanel'in notaya aldığı, Abdullah Gündüz'den alınan bir türküydü. Karpuz kestim suyumuş. Saat 8.37 devam ediyoruz efendim. Hem sosyal medyadan sizlerin paylaşımlarını okuyoruz, hem de sıradaki türkülerle sizleri ve sevdiklerinizi buluşturuyoruz. Servet Arslaner Merzifon'dan dinleyicimiz, TRT Türkü bütün türkü dünyasına selam olsun, benim adım Türkü diye de gönlünden dökülenleri paylaşıyor. Kara sevdan ile olmuşum harap, telime habire vurmakta mızrap, çöle döndü gönlüm sen ise serap, benim adım Türkü, dinleyin beni. Teşekkürler efendim paylaştıklarınız için. İsmail Yetişken diyor ki, Karabük Safranbolu'dan merhaba. 6 Mayıs bugün benim doğum günüm. Sizden mümkünse Sadi Yaver Ataman'ın derlediği bir Safranbolu türküsünü doğum günü armağanı olarak rica ediyorum. Anlayışınız için de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kutlu olsun efendim yeni yaşınız. Nice güzel yıllar ailenizle, sevdiklerinizle, sağlıkla, huzurla, mutlulukla diyelim ve armağan olarak Saadet Yılmaz Bircan'ın sesinden gönderelim bu Safranbolu türküsünü. Sadi Yaver Ataman'ın derlemesi. Bir giderim, beş ardıma bakarım.

Şalvarlı gelin türküsünü isteyen dinleyenlerimize armağan olsun dedik Devrim Kaya'nın sesinden. Adıyaman Gölbaşı'nın bu güzel türküsü. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasının saatler 8.43'ü gösteriyor. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba radyo yayıncılığımızın da 99. yılını bu yayınımızda hep birlikte kutluyoruz. Şimdi efendim şöyle bir Instagram'a tekrar dönmek isteriz. Enver Çiçek diyor ki hayırlı sabahlar diliyorum, iyi yayınlar. Sıradaki türkümüzü Amerika'da yaşayan Nevzat Kansu ve Hacer Köksal'a armağan etmeyi diliyorum. Manisa'dan Ertuğrul Şamlı, Hıdır Elles ülkemize, insanlarımıza sağlık, huzur, sıhhat getirsin. Türkümüz bütün türkü severlere armağan olsun. Birsen Yoluş diyor ki günaydın, günümü güzelleştiren radyo, güne sizinle başlamak çok güzel. Sizden güzeller bezenmiş toya giderler türküsünü istiyorum. Eğer zaman kalırsa efendim neden olmasın diyelim. Karşıyaka'dan İzmir'den dinleyicimiz Birsen Yoluş'a selamlar diyelim. Tekin Koluçolak Ankara'dan dinleyicimizdir. Şu anda Osmaniye'den Antalya'ya seyir halinde olan annem Döne, kardeşlerim Yakup, Firuze ve yollarda olan bütün TRT Türkü dostlarına türkülerimize armağan ediyorum. Hayırlı yolculuklar efendim. Hasan Beşirli Giresun Esbiye Cibril Mahallesi'nden yazmış. Dünyanın bütün güzellikleri sizin olsun demiş. Hepimizin efendim sağ olun. Her sabah bir mucizedir diyor Emine Demir Atamer. Derin bir nefes alarak kalbimizi sevgiyle dolduralım. Güzel bir gün olması dileğiyle Trabzon'dan merhaba. Giresun'dan Esbiye'den Adnan Tı. Erdal Akşit diyor ki selamlar, kolay gelsin TRT 99. yıl dönümü radyo yayıncılığımızın en içten dileklerle kutluyoruz. Sıradaki türküyü armağan ediyoruz kolaylıklar dileğiyle. Adem Hasan günaydın, gününüz aydın olsun Ceviz'in diyarından. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'ten selam gönderiyoruz sizlere. Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti Gemerek'ten programımızın takipçisi olan dinleyenlerimizden onları da sıradaki türküye ortak edelim. Şimdi dinleyeceğimiz türküyü seçen dinleyicimiz İzmir Buca'dan Ahmet Uzal. İyi yayınlar, kolay gelsin. Bir Konya türküsü vardır, Gülüm Var Ocak Ocak adlı türküyü çalarsanız mutlu oluruz. Aileme ben de armağan etmeyi diliyorum. Efendim Konya türküsü Ahmet Özdemir'den Kemal Koldaş'ın derlediği türkü. İstemiş olduğunuz şimdi yayınımızda Erol Köker yorumuyla. Gülüm Var Ocak Ocak, toplarım kucak kucak, senin yerin gül ise benim yarim tomurcak.

Narman kazasında bir gelin gördüm. Bir Erzurum türküsüydü, Kenan Tuna'nın derlemiş olduğu yöre ekibinden alınan türküyü Gürkan Özpeker'den dinledik. Efendim, bir başka Erzurum türküsüne geçmeden önce hem iletilerinizi değerlendirelim hem de Cuma günü Türk Halk Müziği konserimizden biraz söz edelim. Bu Cuma 8 Mayıs 2026 Cuma akşamı saat 20'de Şişli Kent Kültür Merkezi'nde, Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde radyo sanatçıları konserimiz var, biliyorsunuz. Şef Naci Düzel yönetiminde bu konser dizimiz devam ediyor. Bu hafta sanatçılarımız Beyhan Karslı, Gülcan Kaya, Münevver Özdemir, Ali İbicek, Celal Bakar ve Oğuz Doğan Cengiz. TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli sazları eşliğinde sizler için seslendirecekler bu konserde Anadolu'muzun ezgilerini. Eğer gelme imkanınız varsa Cemil Candaş Şişli Kent Kültür Merkezi'nde bekliyoruz sizleri. Efendim, konserimiz saat 20'de dedik, gelemeyecekler için radyodan da elbette canlı olarak yayınlanacak. Bu konserimiz saat 20'de TRT Türkü'de, radyolarının başına bütün dinleyenlerimizi, türkü severleri de bekliyoruz. Ve bugünkü konserimizi de hatırlatalım bir kez daha, tanıtımlar yine devam edecek dönmeye. 99. yıl dönümünü kutluyoruz Türkiye'de radyo yayıncılığımızın. Bu akşam çok güzel bir konser var, kaçırmamanız dileğiyle TRT Müzik ekranlarından sizlere ulaşacak. Şimdi bir dinleyicimiz az önce istemişti, güzeller bezenmiş toya giderler türküsünü çalar mısınız diye, onu sıraya aldık. Başka hangi dinleyicilerimizi bu güzel türküde buluşturalım? Sivas Kangal Alacahan'dan dinleyicimiz Vahdet Şen, 36 yıllık hayat arkadaşım Hatice, gelinlerim, torunlarım için türkülerimizi rica ediyorum diyor. Tokat Reşadiye'den Özer Özkan Er Yılmaz, ikiz kızlarım Nesibe Nur ve Zeynep Ayşe Er Yılmaz'la eşim Nurgül Hanım için gelsin diyor. İzmit'ten Hakan Yeşil'in de iletisini gördük. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den bizleri karşılıyor. Yunus Şen Ocak Denizli'den yazıyor ve sıradaki türküleri bütün annelerimize armağan ediyorum diyor. Çifteler Çatmapınar'dan Melih Karatepe, Erdal Öztürk Balıkesir'den, Salih Akova İstanbul Pendik'ten, Bilecik Bozüyük'ten Muhammed Ateş, Ankara Çubuk'tan herkese günaydın diyor Yaşar Köksal. Hep beraber nice yıllara diyoruz. Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yılını ben de kutluyorum demiş. Yaşar Köksal'a da teşekkür ediyoruz. Enver Çetin, Portakal'ın başkenti Finike'den selamlar eşim Şengül Çetin. Komşularım Aynur Müzeyyen, Ayşe Hanımlara, Zeki Turan Bey'e ve olmazsa olmazımız TRT Türkiye ailesine armağan etmek istiyorum. Efendim, Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler de Zonguldak Çağcuma'dan bizlere katıldılar. Hoş geldiniz diyelim, türküleri size de armağan edelim. Sizler için Sevgi Ateş seslendiriyor. Güzeller bezenmiş doya giderler, sizlere emanet yar oynamasın. Ben bülürem reca minnet ederler, yengüllük edip aybalam tez oynamasın.

Önce dağlar dağlar bir an dağlar, ardından da Ali Şim'in kaşları kare dedi Emine Akmeş'e. Bu türkülerle birlikte artık üçüncü ve son saatimize de geçmiş olduk. Saatler 9:08 geçiyor. Gün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Ali Yöntem demiş ki 1977 idi. Antalya'ya mektupla istek yazardık radyoya. Büyük bir heyecanla beklerdik. Çok güzel günlerdi. O zamanlar radyo yayıncılığımızın 99. yılı kutlu olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz.

Ali Yöntem'e. İsmail Özdemir, Hıdır Elles kutlu olsun demiş. Ali Yöntem, Şallarlı Gelin türküsü için çok teşekkür ediyorum. Dinledim, sağ olun, iyi ki varsınız. TRT Türkü diyor. Mehmet Kalaycıoğlu, Bilecik'ten programımızın dinleyicisi, sıradaki türkümüzü bekliyor. Başka kimler var? Tokat'tan Sedat Uzun da bizlere katılmış. Rıza Yakın Bafra'dan sonsuz selam ve sevgiler diyor. İsmail Özdemir, her sabah olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz efendim övgüleriniz için. Gönlünüz şen, dilekleriniz kabul olsun. TRT Türkü ailesi, İstanbul Radyosu yayın ekibi. Seçil Kamber, Aydın Çin'den tüm yayın ekibini sevgiyle selamlıyorum. Çanakkale Çan, Yaykın Köyü'nden Ramazan Kompir, tüm şoförlere, kaptanlara armağanımız olsun. Oktay Hançer Erciş'ten, yeni günün bütün güzellikleri pozitif enerji katsın. Yurdumun dört bir köşesine sıradaki türkünüzü ailem ve sizler için rica ediyorum. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden iyi yayınlar TRT Türkü demiş. Turan Akman Erkılıç nice nice yıllara diyor. Yeni bir güne adım atarken kutlu olsun diye de eklemiş. İlyas Aydın Ormanbeyli'den, Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten, Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den günaydın diyor. Çınar Türkmen Nevşehir Hacı Bektaş'tan yazmış. Diyor ki daha senden gayrı aşık mı yoktur deyişini bütün türkü dostları ve siz TRT Türkü çalışanları için dinleyebilir miyiz? Hemen bir bakalım zamanlamamıza, neden olmasın. Hüseyin Akdoğan Ankara Sincan'dan yazıyor. Sıradaki türkümüzü seçiyorlar. Şimdi Ramazan Şenses'in sesiyle sizlere sunalım Diyarbakır'ın Celal Güzelses'in türküsünü. Diyarbakır Dört Köşe.

Kayseri Sarız'ın Aşık Nesimi'nin türküsünü sizler için Sevcan Orhan seslendirdi. Kıymetli dinleyicimizin isteği üzerine yayınladık. Daha senden gayrı aşık mı yoktur dedik. Efendim İsmail Özdemir diyor ki dağlar dağlar bir an dağlar. Rahmetlik babaannemin en sevdiği türkülerden biriydi. Hey gidi günler hey demiş. Efendim anılar elbette bu güzel ezgilerde türkülerde de canlanıyor. Selamlarımızla İsmail Özdemir'e diyelim. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak kasabası bizi dinliyor. Bolu'dan yazmış Aykut Türk, Lokman Çetinel, Afyon İsçehisar'dan nice nice 99 yıllara diyor. Sağlıcakla ulaşmanız dileğiyle hep birlikte efendim. Şimdi gelen türkümüz için sanatçımız Tülay Örten'e kulak verelim. Neşet Usta'nın Kırşehir'in türküsüyle kesik çayır biçilir mi? Soğuk sular içilir mi? Bana yardan geçti derler. Seven yardan geçilir mi? Aman desinler desinler, şeker yesinler. Şu kız şu oğlana yanmış desinler.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Şakir Öner Günhan'ın Selahattin Çil'den derlemiş olduğu Bartın'ın bu türküsünü Soner Özbilen seslendirdi. Atlı geliyor atlı. Biz bu türküyü özellikle Bartın'dan dinleyicimiz Musa Aytuğ'a armağan etmiş olalım. Ailesine, sevdiklerine selamlarımızla göndermiş olalım. Efendim İstanbul'dan programımız sürüyor. 9.25'i gösterdi saatimiz. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Dinleyenlerimizden Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik diyor ki radyo yayıncılığının 99. yılı kutlu olsun. Bu hizmette katkıları olan bütün değerlerimize minnettarız. Bugün sizlerden bir türkü rica ediyorum. Pınar'a varmadın mı? Su alıp gelmedin mi türküsünü? Sizlere, eşim Saynur Hanım'a, torunlarıma ve sevdiklerime armağan ediyorum. Sizler için hemen Mehmet Seske yorumuyla yayınlayalım bu güzel türküyü.

yarım saat içerisindeyiz. İstanbul Radyosu'ndan programımızın bir sonuna daha doğru ilerleyecek şimdi dakikalar. Okuyacağımız mesajlar var, iletiler var. Ankara'dan Tekin Koluçolak diyor ki, Türkiye'nin dünyaya açılan sesi radyolarımız, radyo yayıncılığının 99. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. TRT'miz bizim eski değil, eskimeyen dostumuz. Çocukluğumda duyduğum, burası orta dalga 476 metre TRT Çukurova Radyosu anonsunu, imkanı olsa da bir daha dinleyebilsem, sıradaki türküyü tüm radyo dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz Tekin Bey'e. Bir başka dinleyicimiz Mersin'den Gürcan Hüsbal, yine sürekli dinleyenlerimizden sıradaki türkümüzü istiyor. İzmir'den Maya Türköz, hepimize güzel ve sağlıklı bir gün diliyorum. Yusuf Taştekin, Karadeniz'in incisi Samsun'dan, radyosu başındaki tüm dostlara kocaman bir selam. Enerjimiz bol, neşemiz yerinde olsun. Herkese Samsun'un serinliği kadar ferah bir gün diliyorum. Kayseri Develi'den Erdem Gültekin yazmış. Tevfik Şentürk, iyi sabahlar dostlar. Trabzon Akçaabat'tan selamlar. Efendim, sırada sevilen bir Trabzon türkümüz var. Biz bu türküyü aynı zamanda kıymetli dinleyenlerimizden İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu'ya ve misafirlerine armağan edelim diyoruz. Diyor ki, misafir geldiler, yeğenim Melih Kumpas, oğlu Mustafa Kumpas. Onlar için de dinletirseniz mutlu oluruz. Hep birlikte Ümit Tokcan'a kulak verelim. Yaylanın çimenine kuzu yayılır kuzu.

Bir Ağrı türküsünde dinledik sanatçımız Hayal Has'ı. Bacadan gel, bacadan 9.41 olmuş saatimiz efendim. Bir sona daha doğru ilerliyoruz. Okuyacağımız iletiler var. Halil Kasap da bizleri dinleyenlerden, Kütahya Doğulu Şah Köyü'nden, köyümün güzel insanlarına gönderirseniz mutlu oluruz demişti. Hasan Cengiz, günaydın kıymetli TRT Türkü dinleyenleri. Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden sizlere selam olsun. Arif Cebeci, Durali Cengiz, Mehmet Kara ve 9. bölüğe armağan olsun. Musa Özçelik dinleyenlerimiz arasında Denizli Tavas'tan sesleniyor. Bir başka dinleyicimiz Araklı Trabzon'dan İsmail Bey, Ayvalık'tan İbrahim Kabaoğlu, Araklı İsmail Akgün demiştik. Sıradaki türkümüzü isteyen isimler İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden Osman Filizli, Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden Keziban Kafalı, Burdur'dan Günaydın, TRT Türkü çalışanlarına armağan olsun. Mithat Kaykı, Edirne Uzunköprü'den İstanbul Çekmeköy'den Rençber Hasan Özkan, İstanbul'dan Günaydın diyor. Bugün türküler bana gelsin çünkü bugün benim doğum günüm. Nuri Şenel sizin iletinizdi. Nice güzel yıllarınız, yaşlarınız olsun Nuri Bey, sağlıkla, huzurla, mutlulukla, aileniz ve sevdiklerinizle. Dinar'dan Ali Baş yazıyor. Dinarlılara türkülerimizi bekliyoruz. Mehmet Ali Akyıldız, Yasin Akyıldız'a armağan eder misiniz diyor Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden dinleyicimiz. Murat Şükür Gebze'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Denizli'den Fahri Özbiner yazmış. Efendim bir başka dinleyicimiz Şaban Dişli, emekleriniz bizim için çok kıymetli, ne kadar teşekkür etsek azdır demiş. Estağfurullah efendim, sağ olunuz. Bir diğer dinleyicimiz Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden Yavuz Selim Karlıdağ ve Mustafa Kına, Kayseri'den radyosu başında olan herkese armağan olsun diyor. Türküler hayattır, TRT Türkü candır. Sümer Ezgün'ün türküsünü Mersin Mutun, Musa Eroğlu'nun ezgisini sizlere gönderiyoruz efendim. Kullar olan seni doğuran anaya.

Neşet Ertaş'ın türküsünde Emel Taşçıoğlu'nu dinledik, o şirin sözlerine. Artık veda dakikalarına geldik değerli dinleyenlerimiz. Bugün Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu akşam çok özel bir konser var dedik. Radyo daima diyeceğiz. Hep birlikte saat 20'de TRT müzik ekranlarından canlı olarak bu konseri, yayınlanacak olan konseri kaçırmamanız dileğiyle diyelim. Zeki Başoğlu da bir kutlama iletisi paylaşmıştı. Aynı şekilde Kazım Ülgü yazdı. Facebook'tan, sosyal medyadan pek çok dinleyicimiz ulaştı. Muharrem Uğur diyor ki güne keyifle başlıyoruz. İyi ki varsınız diye eklemiş. İstanbul Ümraniye'den bizi dinledi Maksut Tanış ve Nesimi Balım da Antalya'dan günaydın dedi. Bu akşamki konserin yanı sıra Türk Halk Müziği radyo sanatçılarıyla da siz cuma akşamı saat 20'de 8 Mayıs 2026 cuma akşamında Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde buluşacaksınız. Sanatçılarımız sizler için seslendirecekler Anadolu'muzun ezgilerini. Şef Naci Düzel yönetiminde Beyhan Karslı, Gülcan Kaya, Münevver Özdemir, Ali İbicek, Celal Bakar, Oğuz Doğan, Cengiz.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Çorum Sungurlu yöresine ait. Fistan giymiş kırmalı, türküsünde geçen kırmalı sözcüğü. Fistan giymiş kırmalı, göğsü çapraz düğmeli, şu Çorum'un kızları hep anadan sürmeli, diyor türkümüz. Burada geçen kırma kelimesi Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük'te pile olarak geçer. Elbisenin pileli olduğu anlatılır türküde. Kırma kelimesini Anadolu'nun çeşitli yerlerinde farklı anlamlarda görebiliriz. Av tüfeği, ormanda açılmış tarla, küçük dere, engebeli toprak bunlardan sadece birkaçıdır. Şimdi Rıfat Özsaraç'tan derlenen bu türküyü Ülkü Beşgül'den dinliyoruz. Fistan giymiş kırmalı.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
3: TRT Türkü.
4: Saat 10.
3: Haberler.
4: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık ifade edildi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi, sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in, gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il 973 ilçede sahaya çıktı.

dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti. Yapılandırma müjdesi de verdi. Adalet ve Emniyet Teşkilatlarının koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişine yönelik başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonda geri adım attı. ABD Başkanı Trump, operasyonun kısa süreliğine durdurulması konusunda İran'la anlaştıklarını açıkladı. Trump, İranlı temsilcilerle nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini de belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyrü sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Washington-Brüksel hattında gerilim yükseliyor. Avrupa Birliği'nin daha önce yapılan ticaret anlaşmasına uymadığını savunan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'dan ithal edilen otomobil ve kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği misilleme hazırlığındayken taraflar arasında ticaret savaşı endişesi büyüyor. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. İstanbul güne sisle uyandı, özellikle Boğaz hattı ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Geçici olarak Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı ve şehir hatlarındaki bazı vapur seferleri iptal edildi. TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. TRT radyoları geçmişin hatıralarını bugünün dünyasıyla buluşturuyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Benim Türküm.
1: Kürdistan'a uyuyorum. Adım Hasan Halit Mısır'a.
2: Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp giden gurbet ellere. Paylaşmanızı diliyorum. İyi günler.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Sevincimiz, hüznümüz, hasretimiz, sevdamız, sazımızla sözümüze tutundu. Size kavuşmayı bekliyor sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün. Koromuzun şefi Halil Demirler yönetimindeki saz sanatçılarımız. Bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan. Cura'da Anıl Ar, Tar'da Ali Özkan Özcan, Kaval ve Zurna'da Halil Çok Yürekli, Meyve Balaban'da Ömer Altuntaş, Kemane'de Cafer Nazlıbaş, Ritim Sazlar'da Murat Kas ve Gökhan Merterol, Bas'ta Olgun Kılıç ve sunucunuz ben Fedai Tekşahin. Sazımızla sözümüzle yurttan seslerden süzülüp gelen türkülerin eşliğinde Denizli yöresinden Süleyman Uğur'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Mikrofonda İzmir Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu. Devrent deresini duman bürüdü.

Erkan Sürmen'in Adana yöresinden derlediği türküyü yine korumuzun sesinden dinliyoruz. Yenice yolları bükülür gider, zülüf ak gerdana dökülür gider.

Erzincan yöresinden Alekber Çiçek'ten alınan türküyü Gülseren Yıldırım seslendiriyor. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası.

Mehmet Özbey'in Şanlıurfa yöresinden derlediği türküyü Asilhan Doğan söylüyor. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde bize de gülen var.

Nurettin Güler'den alınan Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık türküsünü Züleyha Arancağ'ın sesinden dinleyeceğiz. Türkünün arasında bir de Yaylalar isminde bir uzun hava seslendirecek. Uzun havaya kemane ile Cafer Nazlıbaş eşlik ediyor.

Yüksel Ayhan'ın Hasan Çolak'tan derlediği türküyü Sabahattin Gülümser seslendiriyor. Ayşe dedim adına, doyamadım tadına.

Sırada Ahmet Yamacı'nın Gaziantep yöresinden derlediği bir türkü var. Emrah Koçak seslendiriyor. Bahçalarda mor meni, verem ettin sen beni.

Emre Kızıl ve Gülhan Yüksel, Ahmet Yamacı'nın Erzincan yöresinden derlediği deyişi çalıp söyleyecekler. Şu benim divane gönlüm gene elden ele düştü.

İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında Muzaffer Sarısüzen'in derlediği türküyü Osman Kalay söylüyor. Konma bülbül konma.

Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün. Koromuzun şefi Halil Demirler yönetimindeki saz sanatçılarımız. Bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan. Jura'da Anıl Ar, Tar'da Ali Özkan Özcan, Kaval ve Zurna'da Halil Çok Yürekli, Meyve Balavan'da Ömer Altuntaş, Kemane'de Cafer Nazlıbaş, Ritim Sazlar'da Murat Kas ve Gökhan Mert Erol, Basta Olgun Kılıç ve sunucunuz ben Fedai Tekşahin. İzmir Radyosu Yurttan Sesler Topluluğumuzun sesinden Uşak yöresinden derlenen bir türküyle veda ediyoruz size. Ay bulutta bulutta, mendilim kaldı dutta. İyiye, güzele, umuda uzansın yollarımız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sekil. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir yandan tehdit etti, diğer yandan anlaşma yolunda ilerleme olduğunu açıkladı. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan Özgürlük Projesi operasyonunun da durdurulduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz dedi. Washington ayrıca dünyanın gözünün üzerinde olduğu Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği saldırılarda 6 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail 12 beldeye de saldırı tehdidinde bulundu. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud başkanlık edecek. Toplantı kapsamında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor. Adalet ve Emniyet Teşkilatlarının koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet sanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin küresel etkilerine dikkati çekti. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 19. Uluslararası Tarım Fuarı'nda konuşan Bakan Yumaklı, "Amacımız her damla suyun hesabını yapabilen toplum anlayışını hakim kılmak," dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti, yapılandırma müjdesi de verdi. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Sarp sınır kapısına yakın bir noktada heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen kaya parçaları sebebiyle Karadeniz sahil yolu bir süre ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Trakya'da kakava coşkusu yaşandı. Roman havalarının eşlik ettiği geleneksel şenlikle baharın gelişi kutlandı, eğlence sabaha kadar sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma görüldü. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in bir sonraki celse tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. İstanbul'da bu karar çıktığı sırada Muhittin Böcek'le oğluysa Antalya'da 41 sanığın yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında hakim karşısındaydı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Efendim, İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Türkülerle Gün Ortası programında TRT Türkü Frekansı'nda bugün de bizleri yalnız bırakmayan tüm türkü dostlarımızı sevgiyle selamlıyoruz yine. Bugün 6 Mayıs Türkiye'de radyo yayıncılığının başlamasının 99. yılını kutluyoruz efendim. Bizler 99 yıldır sizlere aynı coşkuyla seslenmenin mutluluğunu ve biraz da gururunu yaşıyoruz elbette. Bu özel günde, bu özel günün şanına yaraşır bir program hazırladık sizler için. İzmir Radyosu'nun sanatçılarından iki güzel ses, Hakan Ünal ve Asilhan Doğan, sevilen bir Ege türküsüyle açtı programı. İki keklik dediler. Onlara sevgili saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritimde Murat Kas ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyorlar bugün. Programı sizler için program yapımcımız Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton meisterimiz Fırat Özturan ve sunucunuz ben Leyla Köselerli. Saat başına kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız diyelim. Ve bir güzel türküyle daha devam edelim. Sevgili Hakan Ünal'la devam edelim. Öncelikle hoş geldin Hakan yayına.
1: Hoş bulduk.
0: Çok güzel bir
1: sevgili
0: türküyle
1: Leyla,
0: açtınız.
1: Sen de hoş geldin. Evet, bugün dediğiniz gibi 6 Mayıs'a yaraşır.
0: Evet,
1: Hıdır
0: güzel.
1: Hıdır ve İlyas'ın, Hıdır Elez'in Anadolu'daki tabiriyle. Bereket getirsin tüm insanlığa, tüm dünyaya barış getirsin, huzur getirsin.
0: Evet, baharın müjdecisi Hıdır Elez'i de idrak ettik dün. Evet. Bugün çok da güzel bir bahar havası var İzmir'de. Ama aynı zamanda radyo yayıncılığımızın da 99. yılını kutluyoruz. Dile kolay neredeyse bir asır, değil mi?
1: Tabii ki, evet. Bunun gururunu, bu zaten tartışma götürmez bir konu. TRT'nin haklılığı, TRT'nin var olmasının sebebi aslında hani baktığımız zaman da. Radyoculuk ülkemizde sadece değil bütün dünyada önemli bir müessese. Çünkü telgraftan radyoya uzanan bir sürecin başlangıcı. Bütün dünyada şöyle bir silsile var. Önce bütün devlet başkanları radyodan konuşur.

0: Radyo bir kültürdür. Biz de bu kültürün farkındayız. Radyoda çalıştığımız için. Kutlu olsun nice
1: evet, bu güzel misyonu daha nice uzun yıllar hep beraber devam ettirebilmek dileğiyle diyelim.
0: Kesinlikle.
1: Ve bir güzel türküyle bağlayalım şimdi.
0: Evet,
1: bu kez ne dinleyelim?
0: Bu sefer Yozgat'a doğru uzanalım. Nida Tüfekçi hocamızın dan alınan, aynı zamanda derleyip notaya da aldığı bildiğimiz güzel bir eser. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı, baş tabip geliyor zehirden acı. Vay acı diyelim.
1: Dinliyoruz, buyurunuz efendim.

Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Evet, radyo yayıncılığının 99. yılı dedik. Bu anons radyodaki bir ses.

0: bir müzik mesafeleri aslında yok ediyor Hakan. Gönülden gönüle köprüler kuruyor. Biz de TRT Türkü kanalında her gün saatler 12.05'i gösterdiğinde 12 haberlerin hemen ardından birbirinden güzel türküleri dinleyicilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz.
1: Heyecanını yaşıyoruz her
0: Evet.
1: gün. Bu heyecanı günlerce yaşıyoruz. Çünkü bahsettiğimiz gibi radyo demek sorumluluk demek.
0: Evet.
1: Bir milletin hafızası demek radyoculuk. Efendime
0: 99
1: söyleyeyim. Bir
0: yıllık bir
1: arşiv, çok
0: hafıza.
1: büyük bir arşiv ve bunun sorumluluğu çok büyük. Yani bu dille tarif edilecek bir şey değil. Aynı zamanda işte hep şunu söylüyoruz. Radyo bir okul.
0: Gerçekten öyle.
1: Ustadan çırağa efendime söyleyeyim. Ve aynı zamanda tabii ki çoğu arkadaşımız konservatuar mezunuyuz. İşte akademik çalışmalarımız var. Fakat radyoda icra etmek de ayrı bir keyif.
0: Bunu
1: Ayrı bir
0: canlı olarak
1: onur.
0: icra
1: Evet,
0: etmek,
1: evet.
0: canlı olarak bu müziği paylaşmak, dinleyicilere geçirmek gerçekten çok özel. Bunun bir parçası olmaktan hepimiz çok büyük gurur duyuyoruz.
1: Şöyle de bir anekdot paylaşabiliriz. Yani
0: Tabii
1: bunun
0: ki.
1: önemiyle de ilgili dediğimiz gibi büyük Türk milletinin hafızası TRT. Radyoculuk özellikle. Önce radyo vardı. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığında yerle bir. Tuzla buz olmuş. İlk yaptıkları şey radyo binalarını açmak, konservatuarlarını açmak. O yüzden çok önemli radyoculuk. Dediğimiz gibi büyük bir okul.
0: 100. yılını
1: Evet.
0: kutlamak nasip olsun birlikte
1: Nice
0: diyelim.
1: yüzyıllar olsun. Evet,
0: Evet.
1: radyomuzu seviyoruz.
0: Bir güzel türküyle devam edelim o zaman. Bu kez.
1: Giresun'a uzanalım.
0: Peki.
1: Osman Özyakupoğlu'ndan alınan güzel bir türkü. Ruhu şad olsun. Oğlu da bizim arkadaşımızdı Şenol Özyakupoğlu. Bu da bir ağıt. Giresun'un içinde iki sokak arası. Bizi dinliyor ise Azize Gürses ablama da çok selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Onun da
0: Sevgilerimizi
1: sesini.
0: gönderiyoruz biz de.
1: Evet. Hem derlemiş hem de notayı almış.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Sağlığınız, var olunuz. Efendim Türkülerle Gün Ortası İzmir Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Bu kez bir başka güzel sesimiz Asilhan Doğan, sevgili solistimiz mikrofon başındaki yerini aldı. Asilhan hoş geldin sen de. Merhaba.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Tüm dinleyenlerimize selamlar buradan.
0: Çok güzel ve çok özel bir günde birlikteyiz. Evet. Bugün 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katında yapılan ilk anonsla başladı radyo yayıncılığı. Ve radyo aslında bugün insanoğlunun iletişim teknolojilerinde geldiği son noktaya rağmen, yeni medya mecralarına rağmen çok büyük bir güç.
1: Kesinlikle öyle. Ben de bir radyo çalışanı olarak şunu söylemek istiyorum. Radyo sadece bir ses kutusu değil. Türkiye'nin ortak değerleridir, ortak hafızasıdır. Geçmişten bugünümüze ve bu teknolojinin birleşimiyle 99 yıllık bir çınarın gölgesinde bugün sizlere seslerimizi ulaştırıyoruz.
0: Evet, bu güzel yüzden, seslerle de evet, milyonlarca yüreğe dokunuyoruz. Evet. Belki de aslında bize geçen duygunun o eşsizliği de burada yatıyor değil mi? Yani senin burada okuduğun eser milyonlarca yüreğe aynı anda eş zamanlı dokunuyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çok güzel. Peki ne dinleyeceğiz programda bugün? İki güzel eser görüyorum. İlk eserimiz...
1: Evet, bugün Eğlen Yolcum Eğlen Bir Su Vereyim adlı bir besteyi seslendireceğim bir eseri. Müziği Cemal Akkira'ya, sözleri de Muhammed Zeynel Abidin Cam'a ait olan bir eser. Keyifli dinlemeler diyelim.
0: Buyurun dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler bu güzel türkü
1: Biz
0: için.
1: teşekkür ederiz.
0: Ama elbette saz üstadlarımıza da bir teşekkür etmek lazım. Halil Demirler, Halil Çok Yürekli, Cafer Nazlı Baş, Murat Kas ve Tayfun Şakalakoğlu, İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz üstadları bu güzel performans için bir
1: Teşekkür
0: alkış
1: ederiz.
0: da
1: Benim
0: onlara.
1: eline sağlık.
0: Bir güzel türkü daha dinleyeceğiz, değil mi sevgili
1: Evet,
0: Asilan? Bu kez
1: bu sefer söz ve müziği Fatih Demirhan ve Ferhat Demirhan'dan alınmış bir eser. Hepimizin bildiği de son zamanlarda çok dillerde
0: dillere
1: söylenen,
0: dolanan.
1: evet dillere dolanan bir eser. Bir bergüzar salmış Nazlı Canan'ı,
0: Din
1: ettiği sitemler
0: diyeceğiz.
1: diyeceğiz.
0: Peki buyurunuz.

0: Gönlünüze sağlık, sağ olun, var olun.
1: Teşekkür
0: ederiz. İzmir Radyosu sanatçıları canlı olarak Türkülerle Gün Ortası programında birbirinden güzel türküleri sizler için çalıp söylüyor. Şimdi onlar sazlar akortlarını yaparken bir küçük mola istiyoruz sizlerden. Bizler sizleri Konya'ya götürüyoruz şimdi. Gitme Bülbül Gitme, Bahar Erişte adlı türküyü dinliyoruz Serpil Kaya'nın sesinden.

0: Efendim, Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yılını kutladığımız bu özel günde TRT Türkü frekansından birbirinden güzel türkülerimizi paylaşıyoruz sizlerle. Türkülerle Gün Ortası programımız İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi solistimiz Hakan Ünal bir kez daha mikrofon başında.
1: Evet.
0: Ve bu kez bir Kahramanmaraş
1: Evet,
0: türküsü.
1: Mahsuni Baba'yı da bu özel günde analım. 6 Mayıs tabii ki hem radyomuzun kuruluşuyla da ilgili aynı güne denk gelmiş olması da tabii ki ayrı bir sevindirici tarafı var. Anadolu'da da biliyoruz Hıdrellez,
0: Tabii.
1: Hızır ve İlyas Peygamber'in karşılaşması işte denizde ve karada.
0: Hı.
1: Dinleyenlerimiz de biliyordur bu özellikle Türk Alevi Bektaşi kimliğinde Hızır'ın işte Bozatlı Hızır'ın darda kalanların efendim söyleyeyim zorda kalanların yardımına koşan
0: Hı.
1: anında yani andan öte bir şeyi işte hatta Kur'an'da da geçer. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Türk inanış sistemine göre şamanizmle İslam'ın sentezleşmiş hali bugün itibariyle. Mesela gül ağacına işte nedir?
0: Dileklerin
1: Dileklerimizi bağlarız,
0: bağlanması.
1: iyi niyetlerimizi sunarız falan. İkisinin de ortaklaşa birleşmiş olduğu bir gün. Radyomuzun da kuruluşuyla aynı güne denk gelmesi de güzel bir tesadüf olmuş.
0: Evet. O zaman bu güzel türküyle
1: Evet.
0: devam edelim. Aşık
1: Dinleyenlerimize
0: Mahsuni
1: armağan
0: Şerif'ten
1: edelim.
0: alın. Evet, tabii
1: Türkü
0: ki.
1: dostlarımıza.
0: Tabii ki. Buyurunuz, dinliyoruz.
1: Evet.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Türkülerle gün ortasında. Şimdi de bir Ankara türküsü dinliyoruz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Memleketim Ankara'ya doğru bir uzanalım.
0: Uzanalım.
1: Çok sevdiğimiz bir türkü.

0: Bayağıdır da okumuyordum.
1: Hı.
0: Ankara'da deniz yok gerçi ama...
1: Türkümüzün adı
0: evet,
1: denize dalmayınca. Evet.
0: Yılbaşına vardım. Evet. Denize dalmayınca, bir balık almayınca Ankaralı tüm dostlarıma, hemşerilerime de selam olsun efendim.
1: Evet. Buyurunuz.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Enner.

0: Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında.

0: Evet efendim, tam 99 yıllık birikimiyle TRT Türkiye'nin sesini sınırların ötesine taşımayı sürdürüyor. Bizler de Türkülerle gün ortası programımızda birbirinden güzel türküleri aynı heyecanla, aynı coşkuyla sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Mikrofon başında Asilhan Doğan var bu kez, bir kez daha. Bir İzmir türküsü okuyacağız değil
1: evet,
0: mi Asilhan?
1: Karaburun türküsü. Asmalı mencere, kara gözlüm, al beni içeri.
0: Buyurun, buyurun dinliyoruz.

Efendim saatler 12.57'yi gösterdi. Veda vakti geldi. Radyo yayıncılığının 99. yılını kutladığımız bu özel günde Türkülerle Gün Ortası programımızda bizlerle olduğunuz için öncelikle baş tacımız siz sevgili dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Saz sanatçılarımız Halil Demirler, Halil Çok Yürekli, Cafer Nazlıbaş, Murat Kas ve Tayfun Şakalakoğlu'na ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Solistlerimiz Asilhan Doğan ve Hakan Ünal'a çok teşekkür ediyoruz. Programı Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meisterimiz Fırat Özturan'la birlikte ben Leyla Köseler'le sizlere Asilhan Doğan'dan dinleyeceğimiz güzel bir türküyle veda ediyoruz efendim. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 6 Mayıs Çarşamba gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Türkiye Anadolu kuşağının ilk durağı olan TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Palandöken Dağı eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Bugün program süresince Serap Tan, Taceddin Dolu ve Yıldıray Yıldız türküler eşliğinde yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İlk türkümüzü Mehmet Dört Kardeş ve Sıra Arkadaşları seslendiriyor. Mevlam birçok dert vermiş.

TRT Türkü. Sıradaki türkümüzün sözleri Karacaoğlan'a ait. Gülseven Medar seslendiriyor. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.

Saatimiz 13.27'yi gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programında birlikteliğimiz Emel Taşçıoğlu'nun seslendireceği bir Trabzon türküsüyle devam ediyor. Gemiler Giresun'a diyor sanatçı.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programında türkülerin o eşsiz yolculuğuna devam ediyoruz. Şimdi mikrofonu bağlamasının tınısı yüreklere dokunan türkülerin güçlü sesi Güler Duman'a bırakıyoruz. Dağlar dağımdır benim diyor usta sanatçı. Gelin bu dertli ama bir o kadar da vakur ezgiye Erzurum'un dağlarından tüm Anadolu'ya bir selam gönderelim.

TRT Türkü. Dağların dumanını güler dumanla dağıttık. Şimdi yönümüzü Bozkır'ın tezenesi Büyük Usta Neşet Ertaş'a çeviriyoruz. Ankara'nın tozlu yollarından, Ayaş'ın bağlarından süzülüp gelen bir neşe, bir ritim kaplıyor içimizi. Hazırsanız Ayaş yollarından açtım da geldim diyen ustanın o meşhur havalarıyla tempomuzu biraz yükseltelim.

Değerli dinleyenler, TRT Türkü frekanslarında, TRT Erzurum Radyo stüdyolarında Bizim Eller programıyla Serap'tan Taceddin Dolu ve Yıldıray Yıldız sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olduk ve bir birlikteliğimizi

podcast'in daha sonuna geldik. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle veda ediyoruz. Son türkümüzü Kubat seslendiriyor. Bulguru kaynatırlar. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meli. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Türkiye'nin bugün yola erken çıkmanın avantajını yaşadığını belirtti. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki savunma ve havacılık endüstrisinde 3500 firma ve 100 bine yakın yüksek donanımlı iş gücü bulunduğunu söyledi. 100 milyar dolarlık bir proje stoğu olduğunun da altını çizdi. Savunma sanayine yurt dışından büyük istek ve ilgi var, dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının yapılacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Şuica, Türkiye'yi ziyaret etti. Komiser Şuica, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhat Al Suud başkanlık edecek. Toplantı kapsamında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor. Amerikan Başkanı Trump bir yandan tehdit etti, diğer yandan anlaşma yolunda ilerleme olduğunu açıkladı. Amerikan Başkanı, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan özgürlük projesi operasyonunda durdurulduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz, dedi. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği saldırılarda 6 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail 12 beldeyede saldırı tehdidinde bulundu. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Adalet ve Emniyet Teşkilatları'nın koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz, dedi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin önünün sağlanan

desteklerle açıldığını vurguladı. Her kurumun devreye gireceği girişim sermayesi fon çağrılarıyla bütüncül bir modele geçiyoruz dedi. Dijital şirket uygulamasıyla teknoloji girişimlerinin tüm süreçlerinin kolaylıkla yürütülebildiğini de söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti. Bakan Şimşek, yapılandırma müjdesi de verdi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulu aday olduğunu açıkladı. Yıldırım, diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Hıdır Ellez, bereket ve bolluğun simgesi, baharın habercisi olarak biliniyor. Asırlardır nesilden nesile aktarılan gelenek, yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Haberleri sunduk.

Merhaba, türkülere gönül vermiş, yüreğinin kapılarını sonuna kadar türkülere açmış TRT, sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan canlı olarak sizinle buluştuğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de sazlarla, sözlerle, birbirinden güzel seslerle sileceğiz kulaklarınızın pasını. Yöreden yöreye dolaşıp Türk halk müziğimizin

ezgileriyle dolduracağız heybemizi. Yapımda ve yayında emeği geçen ekibimize gelince, Türkü Diyarını sizin için yapımcımız Deniz Özalp hazırladı. Sesimizi size ulaştıran teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Bütün dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Efendim, açılışımızda sizi Şanlıurfa yöresinden Seyfettin Sucu'nun kaynaklık ettiği güzel bir türkü ile merhaba dedik. Bahçede nar ağacı, sensin başımın tacı. Eğer beni sevmezsen olalım kardeş bacı dedi Birsel Acar. Muş yöresinin eşlik edeceğinizi tahmin ettiğimiz meşhur türkülerinden biriyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Tansu Örçen söyleyecek, mektebin bacaları, ders verir hocaları.

Gaziantep yöresinden Hüseyin Kırmızıgül'den alınan türküde gurbetin bilinmezliği, gönlün ferman dinlemezliği anlatılıyor. Nurcan Rençber söyleyecek. Gönül gurbet ele var mı? Ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez.

Türk Halk Müziği'nin yaşayan çınarlarından biri olan sanatçı İzzet Altınmeşe'nin yorumuyla bir Azerbaycan türküsü dinleyeceğiz. Eşittim başka bir fıtra düşmüşsen, herkese ne derim inandır beni.

İzzet Altınmeşe'den dinledik "Eşittim başka bir fıtra düşmüşsen" türküsünü. Şimdi de Manisa yöresine uzanıyoruz. Emin Aldemir'in Haydar Bayçun'dan derlediği türküde Nimet Bülbül'e kulak veriyoruz. "Söğüdün yaprağı narindir narin, içerim yanıyor, dışarım serin."

Aşık Sefil Selimi'ye ait bir deyiş var sırada. Nihat Erdoğan yorumuyla dinletiyoruz. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Mertlik hırkasını giydim giyeli.

Kayseri Bünyan'dan Adnan Türköz'ün kaynaklık ettiği türküyü Saadet Yılmaz Bircan'ın sesinden dinliyoruz. Ceviz oynamaya geldim odana, nişanlın da bu mu derler adama?

Türkü Diyarı devam ediyor. Saatlerimiz 14.34'ü gösterirken TRT Türkü'deki birlikteliğimizde Karadeniz bölgesinin güzel şehri Ordu'dan bir türkü geldi radyolarınıza. Oy gemici gemici, nereden aldın pirinci? Benim sevdiğim güzel şu Ordu'da birinci dedi sanatçı Ali Rıza Gündoğdu. Göller yöresinin güzel şehirlerinden Burdur'a selam ederek Çimen İlter'in söylediği türkümüzü paylaşalım şimdi de. Serenler, serenler, yüksek serenler, ben gidiyorum mamur olsun bir anlar, ahiret hakkın helal eylen yarenler.

kadim geçmişi, köklü türkü hazinesiyle, hem acıklı uzun havalarıyla, hem de hareketli oyun havaları ve halaylarıyla bütün duyguları yaşatan Şanlıurfa türkülerinden birini dinliyoruz. Tuncay Kemertaş radyolarınızda. Dön beri dön beri yüzün göreyim, yüzün görenlere kurban olayım.

Sevgili dinleyenler, Afyon Sandıklı'dan Galip Coşkun'dan alınan türküyü Sibel Güzel icra edecek. Yeşil olur sandıklının biberi, genç gelinler getirirler haberi.

Güftesi ve bestesi Ali Temiz'e ait türküde Kahtalı Mıçı adıyla tanıdığımız sanatçı Mustafa Yıldız geliyor radyolarınıza değerli türkü severler. Niye döndün yüzüm benden, gülmedin bu cihanda diyecek sanatçı.

coşkulu bir kahramanlık türküsüne yer veriyoruz şimdi sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türk Halk Müziği sanatçılarımızdan oluşan koro seslendiriyor. Yine şahlanıyor kolbaşının kıratı, görünüyor bize sefer yolları.

Bir Türkü Diyarı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili türkü severler. Yarın aynı saatte TRT Kap Diyarbakır Radyosu'ndan duyuracağımız birbirinden güzel türkülerde yeniden buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan bir Çukurova türküsüyle ayrılıyoruz. Münevver Özdemir ses verecek bu türkümüze. Ama öncesinde ekibimizi hatırlatalım. Deniz Özalp hazırlamıştı programımızı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Sizlerle birlikteydik. Evet, Münevver Özdemir söylüyor. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yılını kutladığımız bugün de Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Gökhan Birben radyolarımızda. Hey ya hey ya. Hey ya.

Gülşen Kutlu'dan dinledik. Söyle Can, söz ve müziği Veysel Aydın'a aitti. Şimdi de Kırıkkale Keskin'e uzanıyoruz. Hacı Taşan'ın sesinden dinleyeceğiz. Altın yüksük ulanmaz, suya atsan bulanmaz. El kızı değil mi ki kurban olsan inanmaz.

Şu söğütte bir kuş var, ganedinde gümüş var. Gitti de yârim gelmedi, elbet bunda bir iş var. Bilecik söğütteyiz, hale gür bizlerle.

Çorum yöresine ait türküyü Yıldıray Çınar'ın sesinden dinledik. Arzu ederdiniz bir yol görmeye. Bu kez sizleri Giresun Görele'ye götürüyoruz. Ömer Akpınar'dan derlenen türküyü Ümit Tokcan seslendiriyor. Çavuştu diye diye düştüm yollara düştüm. Bu kaybına sevdalık ben ne hallere düştüm.

baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur dizi. Baban görmesin bizi. Baban görürse

Celal Bakar'dan dinledik. Kahveciler kahve koyar fincana. Son türkümüzü Trabzon yöresinden seçtik sevgili dinleyicilerimiz. Cemile Cevher'den derlenen türküyü Çiler Şatıroğlu seslendirecek. Yılları yaylayamazsın. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcüm. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası programı kapsamında restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışını yaptı. Erdoğan, paradan başka kıblesi olmayanlar vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Son 24 yılda

Yurt içi ve dışında 5970 tarihi eserin restorasyonu tamamlandı. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı.

yetiştirilen Yıldırım Han, sesin 25 katına ulaşan hızıyla dikkati çekti. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravac Şuica Türkiye'yi ziyaret etti. Komiser Şuica, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Amerikan merkezli haber sitesi Axios, İran'la Amerika'nın tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Başkan Trump da Tahran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, aksi takdirde bombardımanın daha şiddetli başlayacağı tehdidinde bulundu. Çin'de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçı da yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz dedi. Adalet ve Emniyet Teşkilatları'nın koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz dedi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalardaysa 5 günden 10 güne çıkarıldı. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları da başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması şart. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. MHP'de olan kongre süreci başladı. İlk kongre için Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'un İlk Adım ilçesi seçildi. Kongre tarihi de mücadelenin 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Hıdır Ellez, bereket ve bolluğun simgesi, baharın habercisi olarak biliniyor. Asırlardır nesilden nesile aktarılan gelenek yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dikkatsizlik ve kural ihlalleri yine trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

Bugün günlerden 6 Mayıs Radyo Günü. Ülkemizde radyo yayıncılığının başladığı gün. Radyo yayıncılığının 99. yılını kutladığımız bu özel ve güzel günden TRT Antalya Radyosu ailesi olarak tüm dinleyenlerimize, türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı ileterek yayınımıza başlıyoruz. Sesin büyüsüyle kalplere dokunan radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci Postane Binası'nın bodrum katında Eşref Şefik'in yaptığı ilk anonsla başlamıştır. O yıllardan bugünlere kadar radyo yayıncılığına emek veren tüm radyo çalışanlarının ve emektarlarının radyo gününü kutluyoruz. Ve tabii siz kıymetli dinleyenlerimiz olmadan olmaz. Radyo yayıncılığı sizlerin varlığıyla anlam kazanıyor. Tüm dinleyenlerimize

yıllardır bizlerle birlikte oldukları ve desteklerini bizlerden esirgemedikleri için teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi sizlere yayın ekibimizi tanıtalım. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Keyifli bir gün geçirmenizi diliyor ve hemen ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sevgili dinleyiciler, bir potpourri dinleyeceğiz. Yıldız Çam seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.30'u gösteriyor ve Akdeniz'in Renkleri programımızın ikinci yarısında türkülerimizi biraz ağırlaştırıyoruz. Ve şimdi sıradaki türkümüz Nida Tüfekçi'den alınan Yozgat yöresine ait bir türkü. Volkan Konak'tan dinleyeceğiz. Hastane önünde incir ağacı.

Sevgili dinleyiciler, Nurettin Çamlı'dan, Mucip Arcıman'dan derlediği Ankara yöresine ait türküde Mehmet Demirtaş'ı dinliyoruz. Atım Arap'tır benim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, son türkümüzü Taşkın Doğan Işık seslendirecek. Yozgat yöresinden Arpa Buğday'da Neler.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Yerlerinizde, yolculukta, hastalıkta, eğlencede, parmağınızın düğmesine uzattığınız her an ve her yerde sizinle olduk. Trabzon'dan Diyarbakır'a, Erzurum'dan Antalya'ya, İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Iğdır'a, Çukurova'ya herkes duysun istedik sesimizi. Sesi, sözü ve müziği yükseltelim istedik herkese. Başardık da. Sizi görmesek de, dokunamasak da, işitemesek de hep yan yana, kol kola, gönül gönüle bir aradaydık. Tıpkı bugün olduğu gibi. TRT Çukurova Radyosu'na, Çukurova'dan programımıza, Türkiye radyolarının doğum gününe, radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyenler, bugün Çukurova'dan programını Sanem Sumaytoğlu Paşahan'la Mert Şahin hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Mersin yöresinden Vedat Bağcı'nın yorumuyla dinliyoruz. Silifke'nin yoğurdu, kız seni.

el vurup yâremi incitme tabip. Bilmem sıhhat bulmaz hicaneler var. Dert vurup da yârem eylersin derman. Her can kabul etmez viraneler var. Tokat yöresinden bu türküyü Cebrail Kalın, Celal Bakar, Murat Aldemir, Cem Yıldız birlikte söyler.

TRT Türkü. Muzaffer Sarı Söze'nin Urfalı Ahmet Cemil Cankat'tan derlediği Şanlıurfa yöresinden bir türkü sanatçımız Münevver Özdemir okuyor. Bir daracık pencere, el vurmayın incire. Zalim baban duyarsa

Ulaş Kurtuluş ünlü Hamdi Sabancı'dan alınan İzmir yöresinden bir türküyü söylüyor. Aradılar, sordular, ince tuzak kurdular.

Muzaffer Sarı Sözen'in Şeref Can Kudan derlediği Ardahan yöresinden bir türkü Nazan Balkıran söylüyor. Çayda Çınar Ağacı.

TRT Türkü. Elvan Sevim'i Sivas yöresinden Aşık Ali Sultan'dan alınan bir türküyle dinliyoruz. Bin cefalar etsen almam üstüme.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Cafer Yılancı'dan derlediği Niğde yöresinden bir türküyü Ümit Bekiza'nın yorumuyla dinliyoruz. Sarı Çiçek, Mor Menefşe Zamanı.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.35'i gösteriyor. Çukurova'dan programı da Şanlıurfa yöresinden bir türküyle devam ediyor. Perihan İpek Kentli'yi dinliyoruz. Kışlalar doldu bugün.

Sözleri Ahmet Cevada, müziği ise Üzeyir Hacıbeyov'a ait bir Azerbaycan türküsünü Azerin söylüyor. Çırpınırdın Karadeniz.

Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türkü Bircan Pullukçuoğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.47'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programına Muzaffer Sarı Sözen'in İhsan Kaplayan'dan derlediği Bursa yöresinden bir türküyle devam ediyor. Emine Karakuşkaya söylüyor, "Zeytinyağlı yiyemem."

99 yıldır sesler geliyor. Memleketin her köşesinden, koca şehirleri geçip yabancı ellere, büyük ülkelere, adını bilmediğin milletlere yayılan sesler. Tam 99 yıldır 7 gün 24 saat sesimizle, soluğumuzla, programlarımızla susmadık, durmadık, yorulmadık. Ve nice yıllar daha sesimizin duyulması temennisiyle Çukurova'dan programında veda ediyoruz size. Bugün Çukurova'danı Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ve ben Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Sonsuz teşekkürlerimizi sunarak kapatıyoruz programımızı. Ve programın son türküsünü de Neşet Ertaş'ın arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Niğde yöresinden bir türkü. Yine yeşillendi Niğde bağları. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türkerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Paradan başka kıblesi olmayanlar vakıf ve derneklerimize hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Erdoğan, restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışını yaptı. Son 24 yılda yurt içi ve dışında 5970 tarihi eserin restorasyonu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayi

sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı, dedi. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe 6 yeni yetenekle güçlendirildi. Sistemin yenilikleri Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Ilgar, Koral, Gökalp, Gökberk, Miğfer ve Ejderha Gökbatan'da farklı tehditlere karşı görev üstlenecek. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge merkezince geliştirilen Yıldırım Han sesin 25 katına ulaşan hızıyla dikkati çekti. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubrav Kashuitsa Türkiye'yi ziyaret etti. Komiser Şuitsa, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı Ankara'da düzenlendi. Enerji, ekonomi, savunma ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası diplomatik ve yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport sahiplerine yönelik vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi haber sitesi Axios, İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Başkan Trump da Tahran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, aksi takdirde bombardımanın daha şiddetli başlayacağı tehdidinde bulundu. Çin'de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçı de yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul edildi. İsrail'in Gazze'deki soykırım ve işgal politikası nedeniyle sağlık hizmeti alamayan 3 Filistinli Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastaların Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını kaydetti. Türkiye, merhametin, kardeşliğin ve şifanın adresi olmaya devam edecek, dedi. Adalet ve Emniyet Teşkilatlarının koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalardaysa 5 günden 10 güne çıkarıldı. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları da başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması şart. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. MHP'de olağan kongre süreci başladı. İlk kongre için Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'un İlk Adım ilçesi seçildi. Kongre tarihi de mücadelenin 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Hıdır Ellez, bereket ve bolluğun simgesi, baharın habercisi olarak biliniyor. Asırlardır nesilden nesile aktarılan gelenek, yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Haberleri sunduk.

Değerli dinleyenler, günün henüz ilk ışıklarıyla tabiatın sessizce uyandığı o en duru vakitlere, seher vaktine konuk oluyoruz bugün. Sesimizde sadece bir rüzgarın serinliği değil, kadim bir geleneğin gönülden gönle köprü kuran o nazlı elçisinin yankısı var. İzmir Narlıdere yöresine ait olan çok sevilen bir semah örneğini, ılgıt ılgıt esen seher yelleri, yazıcıya bildir, halimiz durnam, bir diğer söylenişle Narlıdere semahından söz edeceğiz. Sesimizde turnaların kanadında taşınan derin bir inancın ve doğanın kalbinden süzülüp gelen manevi bir yolculuğun yankısı var. Bu yolculuğun en naif rehberi, türkülerimizde sıkça karşımıza çıkan seher yelleri motifidir. Halk edebiyatımızda seher yeli sadece bir esinti değil, aşığın halini maşuka, gurbettekinin selamını sılaya ve kulun niyazını Hakk'a ulaştıran kutsal bir elçidir. Ilgıt ılgıt esen bu yeller, kaderin yazıcısına halimizi bildiren, gönül diliyle konuşan bir sırdaştır. İzmir Narlıdere yöresine ait olan, erenlerin varına açılan bu kapıda, ezelden büyük bellerin ve ummana süzülen yolların hikayesini Hediye Hüseyin'in sesinden dinliyoruz. Ilgıt ılgıt esen seher yelleri, yazıcıya bildir halimiz durnam.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Akşamı'na hoş geldiniz, safa getirdiniz. Programı İrem Çetinkol hazırladı. Teknik yönetmenimiz Güray Çiçek ve ben Mustafa Yalın. 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki büyük postane binasının kapısına yerleştirilen hoparlörden "Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu" anonsuyla başlayan radyo yayıncılığımızın 99. yılında ilk günkü heyecan ve gururla birlikte olmanın mutluluğuyla selamlıyoruz sizi. Geçmişten bugüne radyolarla kurulan yolculukta radyoyu halkın gönlüne adeta bir ilmek işler gibi işleyen TRT, radyo yayıncılığında bir öncü kurum olarak sesimizi önce Türkiye'ye sonra da dünyaya duyurmaya devam ediyor. Biz de bu anlamlı günün yıl dönümünde birlikteliğimizi birbirinden güzel türkülerle taçlandıracağız. İlk türkümüzü Selcan Kökçen Şahin seslendiriyor. 99. yaş günümüz dolayısıyla bütün dinleyicilerimize armağanımızdır. Al basmadan donum var, suya giden yolum var. Al oğlan sevdiğini, bu dünyada ölüm var.

Selcan Kökçen Şahin seslendirdi. Programın açış türküsünü Musa Eroğlu'nun seslendireceği, sözleri Karacaoğlan'a ait türküyle devam ediyoruz. Karşımda salınıp durma, at boynuma kolun dilber, yalın ayak yere basma, giyin altın nalın dilber.

Sevcan Orhan'la devam ediyoruz. Yöremiz Sivas Şarkış'la. İhsan Öztürk'ün kaynaklık ettiği türküyü seslendiriyor sanatçı. Hacer obasını engin mi sandın? Ayağında Putin zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ay doğdu göremedim yar senim.

Mehmet Demirtaş seslendirecek Orta Anadolu yöresinden türkü Ürgüplü Refik Başaran kaynaklık etmiş. Tokat yaylasında yaylayamadım, divane gönlümü eyleyemedim.

Balkanlara gidiyoruz. Arif Şentürk'ün kaynaklık ettiği türküyü Ayşe Engin Aslanca söyleyecek. Drama köprüsü dardır geçilmez, soğuktur suları bir tas içilmez.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Nurullah Akçayır Aşık Maksut Feryadi'den alınan türküyü seslendirdim. Kastamonu'ya gidiyoruz, Özgür Eren söylüyor Selami Aras'ın kaynaklık ettiği türküyü. Karanfilim dağ başında çanakta, benim yarim şu karşıki konakta.

Hasan Özel seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Özlem Elitaş'ın seslendireceği bir ağıtla devam ediyor türkü akşamı. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türkümüzü. Mezar arasında harman olur mu? Kama yaresine derman olur mu? Kamayı vuran da iman.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu.

0: 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
1: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
2: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
1: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
2: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
1: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
2: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
1: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
1: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
2: TRT Müzik ekranlarında,
1: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
2: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
1: canlı yayınla sizlerle.
2: Haydi Türkiye.
1: 99 yıllık ses yolculuğunun
2: coşkusunu paylaşmak için
1: bu özel yayında buluşalım.

Mustafa Acar'dan bir Kütahya türküsü, Yusuf Gül ve Güler Duman'dan da beste türkülerden birini dinledik değerli radyo dinleyenleri. Kubat'la devam ediyoruz. Yöremiz Kırıkkale Keskin. Nida Tüfekçi Hacı Taşan'dan almış türküyü. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı. Yine nereden geliyor mahallenin yakışığı?

Emel Taşçıoğlu ile Yozgat Akdağ Madeni'ne gidiyoruz. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. Ziyamın atını pazara tutun, gelen geçen ziyam ölmüş desinler.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo silkim. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Grup Mecaz seslendirdi dinlediğimiz türkü. Hale Gür'le Afyonkarahisar Emirdağ'a gidiyoruz. Reyhan Altınay ve Hüseyin Yaltırık, Pınar Havaç ve Halil Rıfat Aydemir'den derlemişler türkümüzü. Önüne kuşanmış yandımdan öynük, içerim yanıyor yar göynük göynük.

0: ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğu.

Dinlediğimiz türkü bir Karadeniz türküsüydü. Cengiz Selimoğlu seslendirdi türküyü. Ceylan Selçuk ile devam ediyoruz. Tokat Reşadiye'ye gideceğiz. Yürüsen yürüsen de yol alamazsın. Azrail olsan can alamazsın. Elesen dünyayı kalbura vursan yine benim gibi yar bulamazsın.

Abdullah Gündüz'ün seslendireceği Mersin Silifke türküsüyle devam ediyor türkü akşamı. Muzaffer Sarı Sözen Cavit Erdem'den almış. Çıkabilsem o yarın köşküne, sen doldur ben içeyim aşkına.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikim. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Medya Akartürk seslendirdi. Konya yöresinden türkü. Yıldız Çam seslendirecek Cavit Erden'in Hüseyin Say'dan aldığı türkü. Anamur Yolları, Kayrak Çakıllı, Öyle Bir Yar Sevdim Uyar Akıllı.

Sevgili radyo dinleyenleri, veda vakti geldi Türkü akşamında. Türkiye radyolarının kuruluş yıl dönümüydü bugün. 99. kuruluş yıl dönümümüzü özel hazırlanan konseri de birazdan yine TRT Türkü'den dinleyebilirsiniz. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı, Güray Çiçek teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Gürsoy Babaoğlu'nun seslendireceği halay türküleriyle veda ediyoruz size. Nice yıllara diyoruz hep birlikte, hoşçakalın.

0: Henüz ekran yoktu, internet yoktu. Bir sevda vardı ki menzili sınır tanımaz. Dağları aşar, ovalara iner, hanelerinize misafir olurdu.
1: O seda tam 99 yıldır bu memleketin hafızasında yankılanır. Kimi vakit bir türkü olur, kimi vakit bir haber. Ama daima bu milletin kalbinden doğar.
0: Sene 1927. Sirkeci'de mütevazı bir postane odasında ilk yayın yapıldı. Yalnızca 5 wattlık bir güçle. Ama manası bir milleti sarıp sarmalayacak kadar büyüktü.
1: O cılız ses, o küçücük kıvılcım zamanla meşaleye döndü. Savaş yorgunu bir millete umut, cumhuriyetin hikayesine ortak oldu.
0: Derken o ses çoğaldı. Radyo Ankara oldu, Radyo İstanbul oldu, sonra Radyo İzmir, Radyo Erzurum, Radyo GAP Diyarbakır.
1: Ve biz o sihirli kutuyla birlikte ayrı iklimlerde yaşasak da hep aynı ezgide buluştuk. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına aynı sözde sustuk, aynı namede çoğaldık.
0: Ve bugün TRT radyoları 17 kanal milyonlarca dinleyen ve 99 yıllık bir irfanın taşıyıcısı.
1: Bu akşamsa bu köklü mirasın 99. yılında her biri kendi sesinde bir hatıra taşıyan 99 sanatçıyla aynı sahnede buluşuyoruz.
0: Sevgili seyircilerimiz, değerli dinleyenlerimiz, çok kıymetli misafirlerimiz, TRT Radyoları 99. yıl özel konserine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş geldiniz. Efendim, bu özel geceyi TRT Müzik ekranlarından, TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarından ve TRT Radyo'nun sosyal medya hesaplarından, yani Facebook, YouTube, Instagram ve X'ten şu anda canlı olarak da izleyebilirsiniz.
0: Ve bu akşam burada sadece bir konser izlemeyeceğiz. Hep birlikte bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Bir milletin asırlık ses hafızasına hep birlikte şahitlik edeceğiz.
1: Ve bu muhteşem geceye sesleriyle anlam katacak Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçılarımız ve TRT Ankara Radyosu çok sesli koromuz için hepinizden güçlü bir alkış istiyoruz.
0: Ve her notayı ince ince işleyecek kıymetli orkestramız için de sizlerden kuvvetli bir alkış rica ediyoruz.
1: Ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz, radyoları başındaki çok kıymetli dinleyicilerimiz ve şu anda bu mutlu günümüzü bizimle paylaşan çok değerli konuklarımız. Hani dedik ya, o sihirli kutudan yayılan sesler var ya, o seslerin içinde öyle bir ses var ki bir yanı Anadolu'nun ilk ışığına dokunur, diğer yanı uzak ülkelerin rüzgarını yurdumuza taşır.
0: TRT Ankara Radyosu çok sesli korosu 1970'ten bu yana yalnızca şarkı söylemez.
1: Çünkü bazen Mozart'ın izinden yürür, bazen Muammer Sun'un melodileriyle bu toprakların hikayesini yeniden anlatır.
0: Mikrofonla sahne arasında kurduğu o zarif çizgide evrenselle bu topraklara ait müzik arasında bir köprü kurar ve nice insanımızın yolunu aydınlatır.
1: Ve şimdi TRT Ankara Radyosu çok sesli korosunu yönetmek üzere Şef Elnara Kerimova'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar hocam.
0: Sesin manayla buluştuğu o özel anlar için TRT Ankara Radyosu çok sesli korosu sizlerle.

Evvel zaman içinde bir ses düştü bu topraklara. Bir nefes gibi, bir dua gibi yayıldı. Duyan kulaklarda iz, gönüllerde yurt oldu.

0: 6 Mayıs 1927. İstanbul'da büyük postanenin çatı katından bir ses yükselir. Bugünün teknik imkanlarına göre belki cılız ama taşıdığı anlamla son derece güçlü bir ses.
1: Muhterem Sami, burası İstanbul Telsiz Telefonu.
0: İşte o an Türkiye'de radyo yayıncılığı resmen başlar. Bir milletin sesi ilk kez gökyüzüne karışır. Cumhuriyetle birlikte radyo yalnızca bir iletişim aracı değil, bilginin, kültürün ve ortak hafızanın taşıyıcısı olur. Ajans haberleriyle dünya eve gelir, musiki heyetleriyle gönüller şenlenir, radyo tiyatrolarıyla sahneler zihinlerde kurulur. 1 Mayıs 1964'te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kurulmasıyla radyo yayıncılığı tek çatı altında toplanır. Bu yalnızca bir kurumsallaşma değil, aynı zamanda güvenin, kalitenin ve yenilikçi yayıncılığın başlangıcıdır. Yıllar geçer. Telsiz telefondan dijital yayıncılığa, büyük radyo alıcılarından cebimize sığan cihazlara uzanan bir dönüşüm yaşanır. Teknoloji değişir, dünya değişir. Ama bir şey hep aynı kalır. Radyo, insanın kalbine en hızlı ulaşan sestir. Savaşta da, barışta da, sevinçte de, hüzünde de radyo hep yanınızdadır. Kore Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda millet en doğru haberi radyodan alır. Tarlada, bağda, yolda hayatını planlar, saatini radyo sinyalleriyle ayarlar. Yakın tarihimizde de bu ses hiç susmaz. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde karanlıktan aydınlığa giden yolda, Covid-19 sürecinde evlere moral taşırken, 2023 Kahramanmaraş depremlerinde en doğru bilgiyi en hızlı şekilde ulaştırırken hep sizinle olur. Radyo, gözlerinizi kapattığınızda bir tiyatro sahnesi, maç anında bir stadyum, bir ezgide dünyanın en büyük konser salonudur. Türk sanat müziğinin zarif nameleriyle, Anadolu'nun derin hikayesini anlatan türkülerle sizi anlatır. Bir asra yaklaşan tecrübesiyle TRT radyoları, sadece geçmişin tanığı değil, geleceğin de sesi olmaya devam ediyor.

0: TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Koromuza teşekkür ediyoruz.
1: Bir zamanlar bir evde radyo açıksa sadece bir cihaz çalışmazdı. Bir kapı aralanırdı. Bilgiye, müziğe, hayata, dostluğa açılan kapı.
0: O kapıdan giren ses kimi zaman bir öğretmen gibi anlatır, kimi zaman bir dost gibi hikayemize ortak olurdu.
1: Çocuklar o sesten gelen masallarla büyüdü. Büyükler o sesle düşündü. Aynı sofrada bir araya getirdi koskocaman aileleri.
0: Öyle ki sokakta duyulan bir cümle yeterdi. Radyoda duydum ve bu söz tartışılmaz bir hakikate dönüşürdü.
1: Çünkü o ses yalnızca duyulmazdı. Yol gösterirdi, eşlik ederdi, yalnızlığı paylaşırdı.
0: Bugün o köklü sesin izleri bu sahnede yeniden hayat buluyor. Duyduğunuz sadece ezgiler değil, bir milletin heybesindeki anılardır.
1: Sevinciyle, hüznüyle, geçmişten bugüne taşınan o güzel duygunun yankısı.
0: Ve şimdi bu büyük mirası ustalıkla yöneten bir isimle buluşuyoruz.
1: Koromuzu ve orkestramızı yönetmek üzere Şef Mustafa Acar'ı güçlü alkışlarla sahneye davet ediyoruz.

0: İlk önce TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarından oluşan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koromuzun ardından sanatçımız İsmail Altunsaray sizlerle olacak.
1: Ardından sanatçılarımız Ayşen Birgör, Nusret Yılmaz,
0: Dünya Tekin, Zafer Albayrak,
1: Mile Geçili, Suat Erdil,
0: Adile Kurt Karatepe ve Tuncay Kemertaş düetleriyle huzurlarınızda olacak. Elbette değerli alkışlarınızla.
1: Ve eşliklerinizle.

0: Radyo
1: TRT Radyoları 1927'den günümüze, müzikten spora, haberden eğitime, kültürden sanata, 17 farklı kanalıyla Türkiye'nin en köklü yayın kuruluşu. Gelenekselden güncele, zengin müzik arşivi. Doğru bilgi, güvenilir haber, maç naklen yayınları, kadim radyo dramaları.
2: İstedik ki...
1: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar. Deneyimli yapım yayın kadrosu, yaygın veri çağı ve dijital altyapısıyla TRT Radyoları Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yine sizlerle.

0: Değerli koromuza ve sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha güçlü bir alkış duyabilir miyim acaba? Harikasınız, teşekkür ediyoruz.
1: Efendim, Türkiye'de radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'de Büyük Postane binasından yayılan ilk sesle başladı.
0: Bu ses kısa sürede ülkenin dört bir yanına ulaştı. 1927'de Ankara Radyosu, 1950'de İzmir Radyosu yayın hayatına başladı.
1: 1964 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, yani TRT'nin kurulmasıyla radyo yayıncılığı tek çatı altında toplandı.
0: TRT radyoları sadece haberin değil, kültürün, sanatın, müziğin ve hafızanın taşıyıcısı oldu.
1: Yani bu ne demek? Bugün dinlediğiniz her türküde, her şarkıda neredeyse bir asrın sesi var, değil mi?
0: Ve şimdi o sesi sahneye taşıyan sanatçılarımızla devam ediyoruz.
1: İlk önce sanatçılarımız Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sizlerle olacak.
0: Ve hemen sonrasında sanatçılarımız Esra İçöz, Alp Arslan,
1: Selcan Kökçen Şahin, Ali Çakar,
0: Nazlı Kanaat, Alper Diler, birbirinden güzel eserlerle sizlerle olacak. Tabii ki o güçlü alkışlar yine ve bu büyük koroyla o güzel eşliklerinizi bekliyoruz.

TRT Radyoları sesiyle zamanı aşan, müziğiyle kalpleri birbirine bağlayan güçlü bir yayın geleneğini dinleyicisiyle buluşturmaktadır.

özel yayın ve tematik konserler. Radyo frekansından sahnelere uzanan, farklı türleri ve güçlü yorumları dinleyiciyle buluşturan etkinlikler.

0: hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Stüdyo dışı programlar. Şehirlerin meydanlarında, parklarında ve üniversitelerinde müziği ve eğlenceyi dinleyiciyle buluşturan yayınlar. Radyo dramaları. Geleneğin izini süren, sesiyle hikaye kuran ve dinleyiciyi hayal dünyasına davet eden yapımlar.
2: Kısa da istedik ki...
3: Sen benim büyüğümsün, ablamsın.
1: Sesiyle, sazıyla ve sözüyle kalplerdeki yolculuğun adı olan TRT radyoları her zaman, her yerde en yakın dostunuz.
4: Biraz da radyodan bahsedelim.
1: Radyo daima.

0: Hakan'cığım.
1: Efendim.
0: Şu kuyruğuma inşallah basmazsın.
1: Yani aşk olsun bu... ya hep aynı muhabbet. Ya bir kere bastığımı gördün mü?
0: Hiç görmedim.
1: Görmedin mi?
0: Hiç görmedim.
1: Peki tamam, yayında gördün mü?
0: Yok,
1: hep böyle kocaman kuyruklar giyiyorsun. Yayında bastın mı?
0: Özel gecemiz, tabii ki giyeceğim
1: ama
0: bugün.
1: Ama sor bakalım, basmak istedin mi?
0: Olamaz, öyle bir şey düşünmüş olamazsın.
1: Vallahi ne yalan söyleyeyim, istedim. Çünkü o kadar başarılı ki bir ayağını kaydırıvereyim dedim. Yıllar içinde istedim yani bunu.
0: Ay ama... sen iste, ben kendim kayarım
1: ya
0: burada.
1: Estağfurullah.
0: Hiç problem
1: ama
0: değil.
1: Ama kıyamadım, vazgeçtim.
0: Niye?
1: Niye diye sor, evet.
0: Niye,
1: evet.
0: Niye?
1: Çünkü sen bizim kuyruklu yıldızımızsın.
0: Aha, teşekkür ederim. Sen de bizim kutup yıldızımızsın.
1: Niye, şakalar soğuk mu?
0: Estağfurullah, öyle bir şey demedim. Tabii ki bütün radyolarımızda çalışan arkadaşlarımız, emek verenlerin tamamı birer yıldız. Büyük emekler veriyorlar. Hakikaten kulaklarınıza ulaşan o sesler size gelinceye dek öylesine güzel emekler var ki o mutfağında özellikle.
1: Kimler o yıldızlar?
0: Tabii ki radyolarımız, Ankara Radyomuz. Ben alkış istiyorum sizlerden.
1: Hepsine birer alkış isteriz.
0: İstanbul Radyomuz, Trabzon Radyomuz, Erzurum Radyomuz, GAP Diyarbakır Radyomuz, Çukurova Radyomuz, Antalya Radyomuz ve İzmir Radyomuz, her birinde çalışan arkadaşlarımızı

0: Biz de yürekten alkışlıyoruz. İyi ki varlar.
1: Tabii, tabii şimdi hakta yememek lazım. Bunların hepsi bizim göz bebeğimiz, gökteki yıldızlarımız ama
0: tabii ki,
1: bir şey
0: tabii
1: eksik
0: ki.
1: Değil mi? Bunlar kiminle var? Dinleyicilerimiz, onlar da yıldız değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet.
1: Size de bir alkış.
0: Başımızın tacı dinleyicilerimiz. Sizler yüreğimizin en güzel köşesindeki en güzel tahtta oturuyorsunuz. Yürekten teşekkür ediyoruz.
1: Yani
0: sizler bizi çok mutlu ediyorsunuz. Radyolardan size bu sesleri ulaştırırken mikrofonun başında, çünkü radyonun öyle bir özelliği var. Hızla geri dönüş alabiliyoruz. Sizlerin sevgisini, sizlerin o güzel duygularını alıyor olmak bizi o kadar çok mutlu ediyor ki belki de o yüzden böyle genç kalıyoruz, dinç kalıyoruz. Değil mi?
1: Alkış istiyor, ben çok iyi biliyorum. Peki bütün bu yıldızlar bir araya geldiği zaman ne oluşturuyorlar?
0: Samanyolu oluşturur. Ne olacak?
1: Aa, bir dakika. Samanyolu. Herhalde bilmeyeniz yoktur değil mi Samanyolu?
0: Aa evet, Samanyolu şarkısını.
1: Bende yok diyor beyefendi. Bende yok. O yok, o yok
0: bence
1: bende.
0: Bence vardır.
1: Vardır, vardır.
0: Sen hiç mi?
1: Şimdi şu cep telefonlarını bir çıkaralım mı? Bir ışıklarını bir yakalım mı? Şöyle bir Samanyolu
0: yıldız
1: yapalım
0: yıldız
1: mı
0: olacağız.
1: Burada?
0: Yıldız
1: bir Samanyolu
0: yıldız.
1: Yapalım. Yıldız. Harika, harika.
0: Ay çok güzel gözüküyorsunuz.
1: O zaman hanımefendi başlayın, buyurun.
0: Ben.
1: Evet.
0: Şefim.

0: Ruhumun vazgeçilmez bir eşisin.
1: Bir şarkısın sen.
0: Ömür boyu. Hep beraber.
1: Dur.

0: Bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek. Değerli dinleyenlerimiz, iyi ki varsınız.
1: Biz o şarkı sizsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet.
0: Devam edelim o zaman.
1: Devam edeceğiz. Bütün hızımızla devam edeceğiz. Yerimizde durmuyoruz. 99. yılımızın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Var mıyız? Mutlu muyuz? Keyifli miyiz? Ve öncelikle ses sanatçılarımız için sizden şöyle moral alkışı alayım. Şöyle en güçlüsünden. Saz sanatçılarımız için de alalım.
0: Şeflerimiz için de ben alayım.
1: Ve şeflerimiz.
0: Ve sırada
1: evet,
0: ne var?
1: Evet. Sanatçılarımız Mustafa Kemal Şimşek ve Özgür Eren önce.
0: Ömer Faruk Güney, Elif Güreşçi sonra.
1: Şeyhmuz Esenkuş ve Senem Akdemir.
0: Son olarak da sanatçılarımız Volkan Aslan tulumuyla ve Volkan Karaoğlu kemençesiyle huzurlarınızda olacak. Elbette ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.
1: Alkışlarınızla.

0: TRT Radyo 1. Eğitim, kültür, haber ve spor içerikleriyle Türkçenin doğru ve etkili kullanımını önceleyen, köklü radyo dramaları ve nitelikli programlarıyla öne çıkan ulusal radyo kanalı. TRT FM, Türkiye'nin genelinde güçlü verici ağıyla kesintisiz erişim sağlayan, güncel müzik akışı, DJ sunumları, canlı yayınlar ve sahne performanslarıyla dinamik yayın yapısı sunan ulusal müzik kanalı.
1: Frekans farkıyla TRT FM'deydiniz.
0: TRT Radyo 3, klasik müzikten caza, rock'tan dünya müziklerine uzanan geniş repertuarı, konser kayıtları ve tematik programlarıyla evrensel müzik kültürünü yansıtan tematik müzik kanalı. TRT Türkü, Türk halk müziğinin köklü mirasını yöresel tavır ve özgün icralarla yaşatan, kültürel sürekliliği sağlayan Türk halk müziği kanalı. TRT Name, Türk sanat müziğinin makam, usul ve repertuar zenginliğini seçkin eserler ve arşiv kayıtlarıyla dinleyiciye sunan Türk sanat müziği kanalı. TRT Radyo Haber, güncel gelişmeleri, son dakika haberlerini ve meteorolojik bilgileri hızlı, tarafsız ve güvenilir biçimde aktaran haber kanalı. Bölge radyoları, yerel kültürü, yaşam biçimini ve bölgesel gündemi yansıtan, bulunduğu coğrafyayla güçlü bağ kuran ve yerelle ulusal arasında köprü işlevi gören bölgesel yayın kanalları. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, yurt dışındaki vatandaşlara ve gönül coğrafyasına yönelik yayınlarıyla Türkiye'nin kültürel, sosyal ve güncel birikimini uluslararası ölçekte kısa dalga, uydu ve internet üzerinden aktaran radyo kanalı. TRT Memleketim FM, yurt dışı dinleyicilere hitap eden, Türkiye ile kültürel bağı müzik üzerinden güçlendiren uluslararası müzik kanalı. TRT Voice of Türkiye, 41 dilde yayın yaparak Türkiye'nin perspektifini küresel kamuoyuna kendi ana dillerinde aktaran çok dilli uluslararası radyo kanalı. TRT Radio World, uluslararası gündemi haber, analiz ve yorum ekseninde ele alarak küresel dinleyiciye ulaştıran uluslararası haber kanalı. TRT Radio Kürdi, Türkçe dilinde müzik, haber ve kültür içerikleri sunarak çok dilli yayıncılık anlayışına katkı sağlayan ulusal radyo kanalı. TRT Radyo El Arabiya, Arapça yayınlarıyla bölgesel gelişmeleri, analizleri ve kültürel içerikleri dinleyiciyle buluşturan uluslararası radyo kanalı.
2: Hatıralardır insanın yaşamına yön veren, onu geçmişine bağlayan mutlu, mutsuz hatıralar. İnsanın yaşamında öyle anlar vardır ki geçmesini, bitmesini hiç istemez. Şu anda da bu özel ve güzel gecenin bitmesini istemediğimiz gibi. Evet, bazı geceler kalplere yerleşir. Orada yaşamaya devam eder.
3: Bu gece o gecelerden biriydi hepimiz için. Sayın Genel Müdürümüzün iradeleri, Radyo Daire Başkanlığımızın ve İç Yapımlar Dairemizin emekleriyle gerçekleştirilen harika bir gece. TRT radyolarının 99 yıllık sesi, 99 sanatçımızın nefesiyle bu sahnede yeniden çoğaldı. Bir asıra yaklaşan bu kültürel miras bu gece yeniden hayat buldu.
2: Sözler ezgiye dönüştü. Ezgiler hafızaya, hafızaysa bir milletin ortak duygusuna.
3: Bu sahnenin her anında emeği olan Türk halk müziği, Türk sanat müziği, ses ve saz sanatçılarımıza ve TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Koromuza
2: ve bu büyük buluşmayı yöneten Şef Elnara Kerimova ve Şef Mustafa Acar'ı sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla gönülden de teşekkür ediyoruz.
3: Ve elbette en büyük teşekkürümüz, az önce de söylediğimiz gibi, 99 yıldır bu sesi taşıyanlara, bir lambalı radyonun başında dinleyenlere, bir arabada yolda eşlik edenlere, bir telefondan kalbini alanlara.
2: Kısacası bu sesi hiç bırakmayan siz değerli dinleyicilerimize.
3: Çünkü bu ses bir yayın değil, bir hatıra, birlikte yaşanan bir hafıza. TRT radyoları ise bu hafızanın ta kendisi.
2: Ve şimdi bu büyük gecenin finalini hep birlikte tamamlıyoruz. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarımızla ve TRT Ankara Radyosu çok sesli koromuzla.
3: Çünkü bazen bir türkü insanı birleştirir, bazen bir şarkı zamanı durdurur. Ama müzik varsa biz hep birlikteyizdir. Ben Hakan Urgancı.
2: Ve ben Ayfer Durak. TRT Radyoları'nın 99. yılı kutlu olsun, nice yıllara,
3: sevgiyle kalın.
2: Müzikle kalın, radyo daima Allah'a emanet olun.

0: TRT Türkü.
1: Türkü Lügatı.
2: Bozuk, bağlama ailesi çalgılarından tamburaya benzer telli tezeneli bir çalgıdır. Bazı yörelerde sazın küçüğüne bağlama, biraz büyüğüne bozuk ya da bozok denilir. Boyu 100

0: 105 santimetre olan bozuk çalgısının oktavında 12 perde bulunanı en yaygın olanıdır. Eski Türkçe metinlerde bozuk adlı çalgıya sık sık rastlanır. Gaziantep'ten başlayıp Ege bölgesinin iç kesimlerine kadar uzanan bölgede bozuk olarak adlandırılan çalgılara rastlanır. Fakat bu çalgılar aynı isimle adlandırılmalarına rağmen farklı boyutlardadır. Kütahya, Uşak yöresinde 8 veya 12 telli çalgıya bozuk adı verilir. Kastamonu, Malatya ve Çanakkale'de yine aynı isimle değişik boyda bağlamalar kullanılır. Bozuk adlı çalgı günümüzde Bulgaristan Türkleri arasında yaşayan Alevi topluluklar arasında hala kullanılır. Ancak bu çalgının boyutları ve çalım teknikleri yöreye, zümreye göre değişiklik gösterir. Bozuk bir çalgının akortsuz, düzensiz olma durumu içinde kullanılan bir terimdir. Ayrıca Çankırı, Tokat, Kırşehir, Mucur yörelerinde serbest tartımlı uzun hava türlerinden biri olan bozlak içinde bozuk terimi kullanılır. Osmanlı bozuğu, Köroğlu bozuğu, Kağızman bozuğu gibi sazla çalınıp söylenen çeşitli aşık havaları da mevcuttur. Türk halk müziği nazariyatına göre bozuk kelimesi bağlama akort şekillerinden biri olan kara düzen akort biçimi için kullanılan bir kavramdır. Bozuk ya da kara düzenle akort edilen bağlama ailesi çalgılarından alt tel la, orta tel re, üst telse sol şeklinde akortlanır. Bozuk düzenin bozuk adı verilen bağlama tipli telli çalgıdan adını aldığı görüşü yaygındır.
1: Türkü Lügatı.

0: mi tanımlar? Teke yöresi ise her iki unsuru birlikte ifade eder. Bir müzik ve ses kültürünün coğrafi alanla sınırlandırılması esasına dayanan yöre terimi, bölgeden ayrı olarak kültürel ögelerin öne çıkmasını sağlayan bir kavramı da bünyesinde barındırır. Bir yörenin bünyesinde yer alan geleneksel ses kültürüne ise yöresel müzik adı verilir. Eskiden bu kavrama mahalli musiki denirdi. Günümüzde ise yöresel müzikle birlikte yerel müzik terimi de kullanılmaktadır. Bir yörenin yerleşik insanları tarafından üretilen, söylenen, çalınan, o yöre insanının ortak yapıtı haline gelen, kulaktan kulağa aktarılarak yaşatılıp günümüze kadar ulaşan ve yerel kültürlerin izlerini taşıyan müzikler yöresel müzik olarak adlandırılır. Tarihsel süreç içerisinde o yörede yaşamış tüm uygarlıkların müziksel yaşam biçimlerinin oluşturduğu bir bütün çerçevesindeki tüm çeşitlilik ve zenginliklerse söz konusu yörenin müzik kültürünü oluşturur. Bazı araştırmalarda kavramsal açıdan Türk halk müziği terimi yerine yöresel müzik, töresel müzik gibi farklı adlandırmaların yapıldığı görülür.
1: Türkü Lügatı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Kartalayı hatırlamış gidiyor.
1: Aman geleli gülmedim ben bu cihana.
2: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yaren'in yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim, tonmeisterimiz Enver Ergun'la birlikte hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyoruz bugünkü Türkülerle Yaren'liğimize. Evet, bugün İki değerli konuğumuz var aramızda. Benim çok sevdiğim iki öğrencim, sevgili Aruna ve Mert. Evet Aruna, önce senden başlayalım. Bize çok kısa kendini tanıtır mısın?
1: Herkese merhaba. Bugün burada olduğuma çok mutluyum. Ben adım Aruna Jaksılık. Ben Kazakistanlıyım.
0: Evet.
1: Şimdi burada Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Kendim dombra sanatçısıyım.
0: Evet. Evet Mert, sana gelelim.
2: Merhaba kıymetli hocam. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Sizle bu programda olduğum için. İsmim Mert Karaca. 24 yaşındayım. Ben de Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisansıma devam ediyorum. Bugün de sizlere inşallah güzel türküler seslendirmeye çalışacağız.
0: Evet. Peki bizim tanışıklığımıza da değinecek olursak, o da Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeki lisans eğitim sürecinde, değil mi?
2: Evet.
0: Bizim de birlikte güzel çalışmalarımız oldu. Ortak güzel projelere imza attık. Evet, Aruna, şimdi sana tekrar dönecek olursak. Sanıyorum 2 yıldır Türkiye'desin, değil mi? Yani çok böyle klasik bir soru olacak ama her ne kadar Kazakistan bizim gönül coğrafyamızın içerisinde bir kardeş bir ülke olsa da muhakkak kültürel farklılıklar da, benzerliklerin yanı sıra iklim farklılıkları, kültürel farklılıklar veya belki dille ilgili bir adaptasyon süreci yaşadın mı, onu da bilmiyorum ama.

0: Neler hissettin, neler gördün? Özellikle müzik adına, kültürel bağlam adına söyleyeceğin neler var?
1: Öncelikle evet, ilk geldiğimde biraz zorlandığım zamanlar oldu.
0: Alışmaya çalıştın.
1: Alışmaya çalıştım buraya. Çünkü kültür farklılıkları var ve basit olarak yemek farklılıkları da var. Sonra insanlar burada daha sıcakkanlı, misafirperver, böyle hep güler yüzlü
0: Güler yüzlü.
1: insanlar. O yüzden alışmak çok zor olmadı.
0: Evet, ne güzel. Bunları senden duymak da bizi ayrıca mutlu etti. O zaman şöyle yapalım mı? Harun'a istersen bize Dombran'la Kazakistan'a mahsus senden ezgiler dinleyeceğiz ama dilersen bir hocan olarak da benim senden öncelikle bir isteğim olsun. O çok lirik ve çok müstesna bir ezgisi olan Köroğlu'nu senden dinlemek isterim eğer mümkünse.
1: Tabii hocam.

0: Evet, teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Çok güzel bir ricaydı
1: Teşekkürler.
0: gerçekten. Evet Mert. Şimdi yüksek lisans ders aşamasındasın.
2: Evet hocam, doğrudur.
0: Değil mi? Yani o da tamamlanmak üzere.
2: Evet, ders aşamasını
0: Değil mi?
2: bitirip.
0: Artık yavaş yavaş bir yüksek lisans teziyle ilgili konu belirleme, belki de belirlemiş de
2: Evet.
0: olabilirsin. O aşamalardasın. İnşallah bunlar kolaylıkla ve hem sana hem de alana katkı sunacak verimli bir süreç olmasını dilerim.
2: İnşallah hocam.
0: Evet, sohbetimize tabii ki devam edeceğiz ama dilersen senden de bir türkü dinleyelim. Ne
2: Başüstüne
0: icra
2: hocam.
0: etmek istersin?
2: Ben sizlere bugün Tokat yöresinden bir uzun hava icra etmeyi
0: Ha,
2: hayal
0: uzun hava
2: ettim. Evet
0: okuyacaksın. Ne
2: hocam, eğer
0: güzel.
2: izniniz
0: Evet.
2: olursa Tokat Bir Bağ İçinde isimli uzun havayı icra etmeye çalışacağım sizler için.
0: Evet.
2: Arkasından da Yeşil Başlı Telli Turnam Şimdi Bizim Elden Uçtu isimli kırık havayla inşallah icramı sonlandıracağım hocam.
0: Evet, o zaman şöyle yapalım. Madem benim de çok sevdiğim bir uzun havadır. Yakın zamanda kaybettiğimiz değil mi? Seha Okuş ustamız, üstadımız onu çok güzel
2: Allah
0: yorumlardı.
2: rahmet
0: Ve
2: eylesin.
0: onun benim dinleyebildiğim iki tane icrası var. Tokat Bir Bağ İçinde. Birinde Nida hocamız açış yapıyor. Birinde Arif Sağ hocamız açış yapıyor. Ve ikisi de birbirinden güzel. Çok dokunaklı. Hani böyle açış gibi açış. Hani ne demek istediğimi anlatabildim
2: Kesinlikle anladım
0: herhalde.
2: hocam.
0: Başka müzik tarzlarına, türlerine ve formlarına kaymayan halk müziğinin sınırları içerisinde bir ustalık göstergesi olarak da kabul edeceğimiz açışlar. Tabii Seha Okuş'un da o çok naif yorumu. Yani araya girmiş gibi oldum ama bu
2: Estağfurullah.
0: hatırlatmayı yapmayı da bir görev bildim. Evet, şimdi ben sana eşlik etmeye çalışayım ve bu Tokat Bir Bağ İçinde'yi ardından da o güzel Urfa türküsünü Yeşil Başlı Telli Turnam adlı türküyü dinleyelim hep birlikte.
2: Dinleyelim hocam. İnşallah bizler de güzel icra edebiliriz.

0: Evet, ağzına sağlık
1: Çok
0: gerçekten.
1: teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun.
0: Böyle nüansları itibariyle de çok kolay olmayan belli ustalıklar, hassasiyetler
1: Estağfurullah.
0: gerektiren bir uzun hava. Arkasından bağladığın kırık hava da ona keza öyle. Gayet güzel icra ettin. Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun hocam.
0: Evet Aruna, değerli dinleyenlerimizi de istersen şeyden bahsedelim. Yani bu sene müzik inanç ilişkisi bağlamında bir ders alıyorsun. Bizim de yolumuz seninle orada kesişti ve yavaş yavaş sen de aynı şekilde Mert gibi bir yüksek lisans tezi belirleme sürecine yaklaşıyorsun. Senin kafanda var mı öyle bir belirlediğin konu?
2: Evet hocam, zaten buraya okumaya gelmekti amacım da bu Türkiye'deki müzik ve Kazakistan'daki Kazak geleneksel müziğin arasında bir bağ,
0: Buradaki müziği de öğrenmek ve
2: biz burada bir aradaki.
0: aradaki ilişkileri, benzerlikleri veya benzemeyen yönlerde tabii, değil mi? Bu da bir tespittir. Önemli bir analiz aşamasıdır. Onları yapmaya çalışıyorsun. Etkinliklere katılıyorsun benim görebildiğim kadarıyla, değil mi?
2: Evet hocam. Evet.
0: Domburan'la. Evet, şimdi senden bir eser daha dinleyelim o zaman. Ne icra edeceksin?
2: Şimdi ben dünya çapında çok popüler olan, ünlü olan Turan topluluğunun Ertran icrasını icra etmek istiyorum.
0: Evet, dinliyoruz.

0: Evet, bu da çok gayet güzel bir icra oldu. Eline sağlık. Şimdi şeye dönecek olursak da birinci çaldığın o Köroğlu adlı eser. Hepimizin bildiği gibi Köroğlu Türk dünyası coğrafyasında değil mi? Bilinen bir figür ve birbirine benzeyen genellikle tabii farklı kolları da olmakla birlikte farklı derlenmiş halk hikayeleri ve şiirler tabii ki onun yanı sıra yazılmış örnekler elimizde mevcut. Bu eser bir beste mi yoksa geleneksel bir ezgi miydi Köroğlu?
1: Bu bizim Devletgiri Şagaylı diye bizim kişimiz var. Onun bestesi ama bu bizim geleneksel müziğimiz daha çok.
0: Evet. Ya onun belki de düzenleme olarak söyleyebileceğimiz gelenekte var olan bir ezgiyi
1: Evet
0: biraz
1: ki.
0: belki onun bestecinin dokunuşlarıyla farklı bir boyuta ulaşması olarak değerlendirebiliriz. Evet, şimdi dilerseniz bir türkü de ben çalıp söylemeye çalışayım. Büyük Usta Hisarlı Ahmet'ten "A İstanbul Sen Bir Hamsın" adlı türküyü çalıp söylemeye çalışacağım.

0: Evet, Kütahya yöresine ait "Ah İstanbul Sen Bir Hanımsın" adlı türküyü çalıp söyledim sizler için değerli dinleyenlerimiz. Evet sevgili Mert, programımızın da sonuna yaklaştık.
1: Öyle oldu hocam.
0: Evet, evet. Yarım saatlik program değil mi? Su gibi akıp geçti.
1: Kesinlikle öyle.
0: Nasıl veda etmek istersin? Neler söylemek istersin dinleyenlerimize?
1: Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Bizim için de tabii böyle sizler gibi kıymetli hocalarımızın programlarına katılmak, böyle ortamlarda var olmak, böyle güzel bir kurumda sesimizi duyurabilmek çok kıymetli bizim adımıza. Amacımız ve emelimiz iyi bir icracı olabilmek, bu alanda iyi çalışmalar yapabilmek ve bu kültürün devamını sağlayabilmek. Dolayısıyla bunun için çaba sarf ediyoruz, emek harcıyoruz. Umarım başarabiliriz. Umarım bir parça da olsa katkımız ve faydamız olur bu kültüre. Söyleyeceklerim bu kadar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Evet, biz de teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Evet sevgili Aruna, senin de son sözlerini alalım ve ardından kapanış olarak da senden bir icra dinleyelim.
2: Ben de Mert'e tamamen katılıyorum. Bir katkı sunabilmek bizim için çok bir onur. O yüzden bu sorumluluğu kendimize taşımak bizim için büyük bir mutluluk. Şimdi ben Kumul Tohunu adlı bir eserimi çalmak istiyorum.
0: Böylelikle bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Konuklarımız Aruna Cahsılık ve Mert Karaca'ydı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Sefalı, ton meisterimiz Enver Ergun ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.

Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden Mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Sevgili dinleyiciler, yaklaşık 7 yıldır TRT Türkü'de Mahallinden Mahlasından programıyla birlikteyiz. Yurdumuzun her köşesinden köyleri, mahalleleri gezerek çalıp okuyan daha çok ağırlıklı türkü yakıcılarımızı mikrofonlarınıza taşımaya çalıştık. Efendim bugünkü program konuğum ben Enver Çatal. Tabii birçok telefon, birçok mail aldım dinleyicilerimizden. Hocam bir programınızı da kendinize ayırın, sizi de dinleyelim dediler. Bugün kendi yöre türkülerimle sizlerle beraber olacağız efendim. İlk türküm Muğla yöresinin yöresel sanatçılarınca havalandırılan bir türkü. İndim daldan budaktan, abaylanda yarım aman, şeker de yedim dudaktan.

Evet efendim, şimdi de Fethiye'den Yusuf İhsan Bodur hocamızdan aldığım bir türküyle devam edeceğiz. Yusuf İhsan Bodur hocamız yöre kültürüne çok emekler sarf etmiş. Kendi sazını, curasını kendi yapıp çalan emekli bir öğretmen, bir yöre sanatçısı efendim. Türkünün adı ise Ah Kuyu Başında Ayla. Her ne kadar Fethiye'de söylene gelse de türkünün değişik bir varyantı da Hatay taraflarında çıkıyor. İcra etmeye çalışacağım efendim.

Evet sevgili dinleyiciler, ben Enver Çatal, 1964 Fethiye doğumluyum, Muğla Fethiye doğumluyum. Çocukluk yıllarım hep TRT Yurttan Sesler korolarıyla uyanmakla geçti. Çünkü babam çarşı esnafıydı. Her gün sabah erkenden kalkar, radyomuzu açardı ve o türkülerin sımsıcak sesleriyle uyanırdık. Yenice derlenmiş türküleri ilk önce biz dinlerdik. Okul yıllarım Fethiye'de geçti. Ondan sonra Arif Sağ hocamızın dershanesine gittik bir arkadaşımla buradan. Orada kısa dönem bir nota solfej dersleri aldık. Sonra tekrar memleketimize Fethiye'ye döndük. Sonra Hamdi Özbay hocam emekli oldu İstanbul Radyosu'ndan ve Fethiye'ye geldi. Memleketi Fethiye olunca. Onunla tanıştık ve bir derneğimiz vardı. Fethiye Güzel Sanatlar Kültür Derneği. O dernekte bir koromuz vardı. O koroda 25 sene onun yardımcılığını yaptım. Onunla çalışırken tabii zaman zaman Yücel Paşmakçı hocamızla çalışmalarımız oldu. Rahmetli Mehmet Erenler hocamızla çalışmalarımız oldu. Evet, yine bir türkü okuyacağım sizlere. Bu türkü de kendi yaktığımız türkülerden birisi. Yaktığımız diyorum çünkü yöre sanatçılarımızdan Halil Özdemir, yöredeki mahlası Halil Ece. Türkü yakıcılarımızdan Halil Ece'nin bir gün evindeyiz. İşte o yayla göçü üzerine bir sohbetimiz oldu. O bir taraftan mırıldanmaya başladı. Ben bir taraftan derken birleştirdik. Güzel bir türkü oldu. Beraber yaktığımız bir türkü efendim. Fethiye'nin üç yanı yaylalarla çevrili. Yazın yaylaya göçer beş kaza yörükleri. Efendim, beş kaza Fethiye'nin eski ismi. Beş tane kadı idare ettiği için Fethiye'de Osmanlı döneminde, tabii ki daha önceki dönemlerde de Meğri, Makri gibi isimleri de var. Evet efendim, Fethiye'nin üç yanı yaylalarla çevrili.

Evet sevgili dinleyiciler, şimdi de yöremizde okunan bir uzun havayı seslendirmeye çalışacağım. Teke beyliğine yakılmış bir eser efendim bu. Biz buna gurbet havası da diyoruz, yol havası da diyoruz yöremizde. Tekelioğlu.

Evet sevgili dinleyiciler, şimdi de Hamdi Özbay hocamın derlediği hareketli bir Fethiye türküsü. Sıra sıra kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar.

Evet sevgili dinleyiciler, yöremizin türkü yakıcılarından Hasan Kalkan üstadımızdan bahsedeceğim. Kaş Kalkan'ın Bezirgan köyünde yaşanmış bir hikayeye yaktığı sözü ve müziği kendisine ait olan bir Hasan Kalkan türküsü efendim. Yarın sırma saçını 40 parçaya bölmüşler. Melik melik örüp de bel üstüne sermişler.

Efendim haftaya aynı gün, aynı saatte, başka bir mahalle, başka bir çalıp okuyanla, mahlasla tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

Bir nefes türkü bin ömre bedeldir bu saatlerde. Gecenin nabzı Anadolu'nun kalbinde atan o ezgileri tutuyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Bedirhan Kırmızı'ya ait Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Nursel Ercan sizlerle. Yeşil başlı telli turnam şimdi bizim elden uçtu.

Mehmet Bulanlar'a ait Manisa türküsünü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Armut ağacı başında tacı, kalksın sema heylesin aneylen bacı.

Ali Demirhan'ın Metin Akın'dan derlediği Afyon türküsünü Güven Yapar söylüyor. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur.

Nida Tüfekçi'nin Fahri Akbilek'ten derlediği Yozgat türküsünü Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Yeşil ayna takındın mı beline? Gelin kurban olam tatlı diline.

Muzaffer Sarı Sözer'in Cemal Kara Elmas'tan derlediği Kastamonu türküsünü Esra Er İkinci'den dinliyoruz. Yere düştü alamadım fesimi, çok ünledim yar duymadı sesimi.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye bir programına bir kez daha hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren
1: ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Bugün ekibimizde bulunan saz arkadaşlarımız sırası ile şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş.
0: Evet, bu güzel anonstan sonra bir çarşamba akşamından bütün Türkiye'ye kocaman sevgiler, selamlar olsun. Yine Türkiye evinde buluştuk ve bu akşam da yine birbirinden güzel türkülerle bütün dinleyenlerimizin karşısındayız. Merhaba, evet. Mustafa'cığım.
1: Merhabalar Özgür.
0: Hoş geldik.
1: Hoş bulduk.
0: Ve bugün yine programımızda iki Cemil arkadaşımız bizlerle birlikte. Açıkçası ben çok mutlu oldum.
1: Tam da aralarındasın şu an baktığımız zaman.
0: Değil
1: Özgür
0: mi? Evet. Yani bir dilekte bulunabilirim o zaman. İlerleyen dakikalarda tamam. Sevgili Taha'mız program akışını şöyle ayarlamış. Demiş ki Özgür Hanım'la başlayalım demiş. Kırmıyorum ben de kendisini. Bir Kayseri türküsü, bir klasik eser aslında. Ceviz oynamaya geldim odana. Hikayesi olan geçmişte Anadolu'da çocuk yaştaki evlilikleri bir parça anlatan,
1: evet.
0: Tabii günümüzde artık çok görmediğimiz bazı hikayeleri, derin hikayeleri olan bir türkü. Damat çocuk damat,
1: evet.
0: Çocuk gelinden aslında biraz daha küçük olması sebebiyle ceviz oynamak da o yaşta bilye dediğimiz bilyelerle oynanılan,
1: evet.
0: Bilyenin aslında cevizle oynanması gibi bir şey bu. Biraz şey var.
1: Çocukluk sitem. Oyunu değil
0: çocukluk
1: mi?
0: Çocukluk oyunu, biraz sitem var. Biraz çocukluğunu yaşayamamışlık var. Ne bileyim, her şey var aslında bu türküde. Bunu seslendirmek istiyorum. Sonrasında da arkasından Evlerin Önü Yaldız Piyade Çankırı türküsü.
1: Keyifle dinleyeceğiz.
0: Hadi bakalım. Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne kadar keyifli eserlerdi.
1: Mustafa'cığım eşlik ettin yine. Çok evet, teşekkür ederim.
0: Hem bağlamamla hem okuyarak.
1: Evet. Kısık kısık bir de sen ettin. Böyle böyle Trakya türküyü aslında tabii Çankırı dedik ama yöre olarak orayı da andırıyor. Evet. Seviyorsun. Mesela geçenlerde de bir şey söyledim. Ben çok şaşırmıştım. Aslında Kırklar Üzerinden Doğar Sabah Yıldızı.
0: Seher Yıldızı.
1: Seher Yıldızı.
0: Allah Allah.
1: Bir gün yine okur muyuz onu?
0: Kesinlikle okuruz. Yani gönül gerçekten hani...
1: Yani neyin sana değil mi hitap ettiğini çok algılayamıyorsun aslında.

0: Ama sende başka şeyler uyandırıyor galiba,
1: Dönem
0: değil mi?
1: dönem bende o makamsal ezgiler mesela çok etkilidir. Yani
0: Evet.
1: hani Kürdi Segah'ı çok severim.
0: Evet.
1: Hani ama hayır ben mesela hoşlanmam dediğim Hicaz tabii ki öyle değil ama
0: Evet.
1: bazen Hicaz da çok etkiler.
0: Çok.
1: Genel olarak öyledir ama dönem dönem benim böyle makamsal ezgiler çok etkiler. Yani onun için bugün de keyifliyim ya da
0: Canım,
1: bilmiyorum eşlik
0: evet.
1: etme gereği duydum.
0: Canım benim, çok
1: İçimden
0: iyi yaptın.
1: geldi.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: Kendine
0: Mustafa'cığım.
1: sağlık.
0: Ben
1: Ta
0: mutlu
1: gençlik
0: oluyorum.
1: korosu zamanlarıma gittim. Gençlik korosunda ben bunu solo yapmıştım
0: Hadi
1: çünkü.
0: canım.
1: Evet.
0: Ay ne
1: Evlenmeyeli
0: güzel
1: yalnız
0: ya.
1: piyade.
0: Çok mutlu oluyorum böyle karşılıklı okuduğumuz zaman.
1: Eyvallah.
0: Peki şimdi herhalde sıra sana geldi. Neyi
1: Evet.
0: seslendireceğiz Mustafa'cığım?
1: Özgürcüğüm, manevi duyguların bol yaşandığı şu günlerde o duygularla hemhaliz. Ben bugün kısa kol bağlamamı getirdim.
0: Tamam.
1: Kısa kol bağlama çalmaya çalışacağım.
0: Hı.
1: Çorum'a gideceğim. Aşık Haydar Öztürk'ün bir uzun havası. Yüce
0: Evet.
1: Dağ başına kurdum arılık.
0: Evet.
1: Ardından da uzun süredir sen dillendiriyordun ya bir firari
0: Ya
1: firari mi
0: evet,
1: olsa da
0: çok
1: dinlesek
0: istiyordum
1: diye.
0: senden.
1: Ardından da onu okumaya
0: Çok
1: çalışacağım.
0: teşekkür ederim canım benim. Hadi.

0: Senin de ağzına sağlık Mustafa'cığım, yine çok güzeldi. Ben de eşlik etmeden duramadım mesela
1: şimdi
0: bu kez de.
1: Aynı anda hemhal olduğumuz için aslında güzel oluyor.
0: Değil mi?
1: Ferhat Hacım oradan sağ olsun. Namı Değer Dede ile uzun yıllar çalıştı, hala da beraberler.
0: Evet.
1: Tabii dedenin okuduğu bir eser.
0: Olunca.
1: Aynen olunca.
0: Ferhat yani abi
1: orijinali gibi
0: istemez.
1: Geliyor. Ben de öyle hissediyorum, öyle
0: ya?
1: Okuyorum. Gönlüne sağlık, yüreğinize
0: ya,
1: sağlık
0: öyle,
1: hocam.
0: Öyle ustalar
1: hepsine,
0: var ki Ferhat abicim, hakikaten biz de hani bu programda sevgili Musa Eroğlu'dan çok türküler de seslendiriyoruz ama tabii ki çok halk ozanlarına değiniyoruz ama sana da denk geliyor genelde, hakikaten şahane oluyor. Senin de nefesine sağlık. Teşekkür ediyoruz canım benim.
1: Gerçekten bu kültürün yani halk müziğinin özellikle işte Orta Anadolu ve iç havası dediğimiz bizim bu deyişlerin de
0: evet.
1: işte uzun hava türünde çalınıp okunmasında
0: evet.
1: Musa Hoca artık gerçekten temel direk.
0: Gerçekten
1: köşe taşı da
0: öyle.
1: Değil temel direklerden yani
0: evet.
1: Ve bundan sonraki senden sonraki okuyacağım eserlerde yine çocuk yaşta Musa Hoca'dan geçtiğim bir eserini ya. De okumaya çalışacağım. Yine Ferhat Hocam da eşlik edecek bana. Gideceğiz bakalım bugün Musa Hoca'dan bayağı bir...
0: Öyle öyle halk ozanları var ki ben
1: alacağız.
0: Onları şöyle seslendiriyorum, dillendiriyorum. Uçsuz bucaksız çöllerde az bulunan vahalar gibi, işte Musa Eroğlu hocamız da gerçekten onlardan bir tanesi.
1: Kesinlikle öyle. Allah
0: yaşayan
1: sağlık,
0: efsane değil mi?
1: Sıhhat
0: canım
1: selamet
0: benim.
1: Versin. Kesinlikle öyle.
0: Evet, peki.
1: Biz senden ne dinleyeceğiz
0: şimdi
1: Özgürcüğüm?
0: Efendim.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Dağların başı dumanlı, çınarların gölgesi ise derin, tıpkı kökü mazide, dalları ise gelecekte olan sarsılmaz sevdalar gibi. Bu kez bir ulu çınarın gölgesinde soluklanacağım sevgili Mustafa'cığım. Hicaz iki eseri birbirine bağlayacağım. Ordu'dan bir türkü, Yüce Dağ başında bir ulu çınar. Arkasından da yine herkesin çok sevdiği bir İstanbul türküsü. Gemilerde talim var diyeceğiz.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Az önce bahsettik işte makamlardan, dizilerden. Az önce farklı bir boyuttu, şimdi farklı bir moda geçti.
1: Ya evet, evet işte çeşitlilik de böyle bir şey olsa gerek. Programımızın içerisinde hakikaten aslında hem makamsal olarak çok farklı makamlara da yer veriyoruz, hem de yöresel olarak da başka yörelerden de okumaya gayret gösteriyoruz. İşte Türkiye evini, aslında Türkiye evi yapan da bu galiba diye düşünüyorum. Teşekkür evet. ederim canım.
0: Ben de şimdi bir Kul Hüseyin deyişi okuyacağım. Yine uzun hava şeklinde, türünde.
1: Evet.
0: Musa Hoca'nın da işte az önce bahsetmiştik. Evet. Yıllarca bizler buna Orta Anadolu'da, İç Anadolu'da iç havası da diyoruz. Hı-hı. Hı-hı. Uzun hava şeklindeki okunan bu tür deyişlere. Ferhat Hocam'la onu yapmaya çalışacağım. Ardından da yine biraz daha orta hareketli bir deyiş gelecek. Ervah-ı Ezel'den, Rehbi Kalem'den diyeceğim.
1: Hadi bakalım.

0: Evet sevgili Mustafa'cığım. Evet sümani ağzı dediğimizde bir ağız var değil mi? Sümani tavrı, sümani ağzı
1: Evet.
0: konuşur gibi anlatılanları yüreğinden resitatif sanki konuşur gibi bunu okumak da zordur açıkçası.
1: Dilim döndüğünce
0: Ağzına
1: okumaya
0: sağlık canım benim.
1: çalıştım.
0: Gayet güzeldi.
1: Tabii ben bunlara yabancı değilim.
0: Tabii
1: Çocukluk
0: tabii.
1: yaşta ben kısa kol bağlama çalardım.
0: Aa, öyle mi?
1: Uzundan önce, bozlaktan önce tabii.
0: Evet.
1: Değiş duaz imamlarla hemhalim.
0: Evet.
1: Çok da severim.
0: Evet. Çok da güzel oldu.
1: Çok teşekkür
0: Eminim
1: ederim.
0: dinleyenler
1: Çok
0: de çok.
1: keyifli oldu. Az önceki ilk eserlerimizdeki gibi orijinaline yakın oldu. Ferhat Erdem
0: Ferhat
1: abim
0: abimize de evet.
1: eşlik etti. Evet, o büyülü enstrümanından büyülendik, o çıkan seslerden çok keyif aldım. Gerçekten çok
0: Albüm
1: güzel
0: gibi
1: oldu.
0: geliyor değil mi? Ferhat abiden bir şey çaldığı zaman nefesinden sanki hakikaten burada bir albüm dinliyormuşum gibi hissediyorum. Bir insan bu kadar profesyonel olunca, üstat olunca türkülerde dile geliyor diye düşünüyorum. Senin
1: Kesinlikle
0: sesinden
1: olayın
0: de.
1: aslında sanatında farklı bir boyutu. Biz provasız şu an
0: Evet.
1: çaldık, söyledik
0: Evet.
1: bunları. Sıfır provayla ben çıktım,
0: Evet.
1: biliyorsun. Yani hani o, evet, anlayabiliyoruz yani, ona
0: Değil
1: göre
0: mi?
1: geliyor
0: Değil
1: zaten
0: mi? Değil
1: ezgiler,
0: mi?
1: dökülüyor.
0: İyi ki varsın
1: Gönlüne
0: Ferhat
1: sağlık,
0: abicim.
1: yüreğine sağlık,
0: Canım
1: nefesine
0: benim.
1: sağlık üstadım.
0: Canım
1: Eyvallah.
0: benim.
1: Orta telin akordu da gider gibi oldu sağ olsun.
0: Bir ara sen öyle
1: Cemil
0: bir...
1: kardeşim de yetişti.
0: Ay
1: Evet.
0: canım benim ya. Herkes
1: Sağ
0: tetikte
1: olsun. Yani
0: değil mi?
1: provasız bunlar.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim. Gayet keyifli oldu.
0: Evet.
1: Gönlüne sağlık. Gönlünüze
0: Şimdi
1: sağlık.
0: tabii ben de işte çeşitli yörelerden türküler seslendirmeye gayret gösteriyorum. Bir Bergama türküsü okuyacağım birazdan ama bu tabii kurtuluş mücadelemizde daha yokluk içindeyken mücadelede düzenli ordumuz yoktu biliyorsun. O
1: Evet.
0: yıllarda öyle olunca dediler ki bütün köy halkı işte bütün efeler bu kurtuluş mücadelesinde herkes birlik olacak. Düzensiz ordunun olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Değil mi Ferhat abicim? Sen de başını sallıyorsun. Gerizlerbaşı da böyle bir hikaye aslında. Gerizlerbaşı'ndan hoplayamadım. Döküldü cephanerim, toplayamadım. Hem oralara da gitmiş olalım sevgili Mustafa'cığım. Bir
1: Eyvallah.
0: dinleyelim bakalım nasıl olacak. Ama biz
1: Çok keyifli
0: provamızı
1: olur.
0: sevgili Sinan'la, sevgili Özgün'le böyle bir ufak bir açış gibi yapacaklar. Onlardan gelsin. Ben de
1: Bak,
0: sonrasında
1: keyifle
0: devam edeyim.
1: dinleyeceğiz.
0: Hadi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Keyifli oldu.
1: Vallahi
0: oradan oraya, oradan oraya gittik geldik.
1: Süper bir final oldu. Teşekkür
0: evet,
1: ederim.
0: Süremizin de sonuna
1: Özgüncüm,
0: geldik.
1: Sinancığım.
0: Hatta
1: çok teşekkürler.
0: Çok kısa bir süremiz kaldı. Yetiştirmeye çalışacağım birer kıtada olsa.
1: Haydi bakalım.
0: Dilersen kapanış anonsumuzu yapalım.
1: Buyurun lütfen Mustafa'cığım.
0: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Evet, süremiz maalesef kısıtlı. Mikrofonlarımızda Ankara Radyosu ses sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren. Sizlerle birlikteydik efendim. Bugün orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitar Sinan Kızılgöz, bas gitar Özgün Eroğlu'ydu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Tarıkan, tabii ki ton masterimiz de Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'tı.
0: Evet, o zaman sizinleydik. Başka bir Türkiye programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün diyeceğim. Süremize göre bir kıta da yapabilirim. Ardından da yine saz arkadaşlarıma da söylemedim. Sürpriz olsun dedim. Davut Sulari'nden bir eser gelecek. Evet.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.